insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

Valérie, ne güzel. Hadi gül, son defa göreyim.

gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdum, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam.

yanadıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar.

bulmaya çalışma. Keşkelerle konuşma benimle. Keşkeler yaşayanlara ait.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır oldun ve gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
13: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ işbirliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğine katıldı. Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hizmet etmekten övünç duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği renk cümbüşüne sahip bir kent ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren

0: bir belediye olduğunu belirten Başkan Seçer, ortaya çıkan başarı, başkandan en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. Bu hizmetlerin karnesini de Mersin halkı 31 Mart 2024'te verdi. O nedenle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum dedi. Kente sözümüz var buluşmaları kapsamında sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Başkan Seçer, belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu ve hizmetlerimiz ile davranışlarımızdan azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir ifadelerini kullandı. Mersin'in her geçen gün çehresinin değiştiğini söyleyen Başkan Seçer, rutin hizmetlerin dışında kente değer katacak ve yarınlara taşıyacak imza hizmetlerin devam edeceğinin altını çizdi. Mersin'in son yıllarda kazandığı vizyondan söz eden Başkan Seçer, biz yönetime geldikten sonra Mersin'in algısı Türkiye'de çok daha farklı bir konuma geldi. Mersin fazla tanınmayan ve bilinmeyen bir kentti. Son 5-6 yıldır Mersin tanınsın ve her yerde konuşulsun diye çok büyük emek veriliyor diye konuştu. Mersin'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınması için yapılan hizmetlerin vizyon ortaya koyan hizmetler olması gerektiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de iyi siyasetçileriniz, başarılı sporcularınız, başarılı bilim insanlarınız, sanatçılarınız veya edebiyatçılarınız varsa konuşulursunuz. İşte bunları da ortaya çıkarmak için yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor dedi. Mersin'de yurttaşların Büyükşehir Belediyesi'nden memnun olduğunu anımsatan Başkan Seçer, bu memnuniyetin personelin işini iyi yapmasına ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etmesine bağlı olduğunu ifade ederek, ciddi oranda yurttaş memnuniyeti ortaya çıkmasının nedeni, tüm çalışanlarımızın etik ilkeler çerçevesinde ahlaki davranışlar ortaya koymasıdır ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlerin Bayramı'nı sevilen sanatçı Mert Demir ile taçlandırdı. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Mert Demir, sporun ve gençliğin şehri Mersin'de gençlere dolu dolu bir bayram coşkusu yaşattı. Ünlü popçuyu Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yalnız bırakmayan hayranları birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Melpa Arçelik Nezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Nezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: İstinaf Mahkemesi mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen mesaj, e-posta ve aramaların iş emri niteliğinde olabileceğine hükmetti. Bu tür dijital iletişimlerin çalışma süresi kapsamında değerlendirilmesi ve fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. Karar haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının dışında yapılan dijital iş taleplerinin de yasal olarak fazla mesai sayılabileceğini gündeme taşıdı. Türkiye'de doğurganlık hızı geriliyor. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Toplam doğurganlık hızı düşüş eğilimine girerek 2025'te 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi. ABD Adalet Bakanlığı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan suçlayan iddianameyi duyurdu. Tam da bu iddianın ardından ABD Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayiplere konuşlandırıldığını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların kullanımına açıldı. Toplam 3584 metrekare proje alanına sahip meydanda 1680 metrekare yürüyüş yoluyla 1903 metrekare yeşil alan yer alıyor. MTSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Suriye'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, Irak-Suriye-Türkiye hattının gelecekte Körfez'in önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelebileceğini söyledi. Bozyazı'da orman yangınlarıyla mücadele ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yangınlara hızlı ve etkin müdahale konusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Silifke'de kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Şüphelilerin ifadelerinde arkadaşlarının fenalaşmasının ardından korkuya kapıldıklarını, onu ormanlık alana bıraktıklarını söyledikleri belirtildi. Tarsus'ta bir yolcu otobüsü alev alev yandı. İlk belirlemelere göre motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüs sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde askerlik görevinden kaçmak için sahte çürük raporu alan ve düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 13 ilde TOKİ internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 9.041.849 liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 22 Mayıs Cuma, haftanın son iş günü, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programına başladık efendim. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Tabii sıcak gelişmeler var. Dün itibariyle biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı çıktı, mahkeme kararı sonrası. Yani

Özgür Özel ve yönetiminin düştüğü eski genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine tekrar devam edeceği yönünde bir karar çıktı. Tabi biliyorsunuz bir itiraz süreci olacak. Bu itiraz sürecinden sonra karar bir şekilde uygulanacak. Aksi bir karar verilmediği müddetçe. Tabi şu an bu konu hem taraflarca hem de birçok siyasi kurum kişiler tarafından konuşuluyor. Herkes bir fikir ortaya atıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama tabi aslında yapılması gereken en önemli şey ortak bir akıl. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak bir akılla bir araya gelmesi ve bu konuda gerekli adımları atması gerekiyor. Çünkü ayrışmanın, bölünmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir faydası olmayacak, aksine zararı olacaktır. Bu bilinçle hareket edilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani hem Sayın Özgür Özel hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hani aslında dün Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet paylaştı, dedi ki o alan kimsenin şahsi çıkarları için veya şahsi meseleler değildir diye bir tarzında bir açıklama yaptı. Şimdi burada partiyi düşünmek gerekiyor. Yani iki liderin de partiyi düşünmesi gerekiyor. Çünkü dünden itibaren biliyorsunuz yani o kadar istemediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor ki yani Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünmüş gibi, Cumhuriyet Halk Partisi iki tarafa ayrılmış gibi, kendi arasında kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçiyor. Bence artık itidalin, bence artık uzlaşının veya bir araya gelip ortak bir şekilde hareket etmenin tam da zamanı diye düşünüyorum. Ama dün itibariyle görüyoruz ki birçok ilde, genel merkezde birçok kavgalar yaşanıyor, tatsızlıklar yaşanıyor. Yani neredeyse birbirlerine karşı bir savaş haline dönüştü ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kendisine ne de her bir bireyine, her bir üyesine kabul edemeyeceği bir tutum ve davranış. Bence yani iki lider bir araya gelmeli. Sonuçta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne liderlik etmiş, ama olumsuz ama olumlu, ama başarılı ama başarısız bir süreç geçirmiştir. Ve Sayın Özgür Özel de bu süreçten sonrasını devralmıştır. Ama doğru ama yanlış, ama eksik ama fazla. İki tarafın da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaması gerekiyor. Yani eğer söyledikleri gibi, ikisi de söyledikleri gibi, kişiler önemli değil, mühim olan dava ve parti ise, o zaman iki liderin yapacağı en akılcı tutum bir araya gelip bu konuyu konuşmak. Yani sonuçta mahkeme böyle bir karar vermiş. Tabii ki dediğim gibi mutlak surette bir itiraz söz konusu olacak. İtiraz edilecek. O itiraz süresi beklenecek, ama bakın bu bile Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavgayı düşünmeyecek. Kavga çıkacak ve kavga etmeye devam edecekler ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük yaralar verecek. Ya yani o yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in bir araya gelmesi, ortak akılda hareket etmesi, nasıl bir yol, yöntem uygulayacağı. Ya aslında şu, bütün mesele şu. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i tanımaması, Sayın Özgür Özel'in Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanımaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiyorum, muhatap almıyorum veya Sayın Özgür Özel'i ben muhatap almıyorum deme lüksüne sahip değiller ikisi de, iki tarafta. Çünkü burada partiyi büyük bir sıkıntıya sokarlar. Bakın yani partiler birbirine girdi. Yani dünden beri izliyoruz, paylaşımlara bakıyoruz. Yani işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları, resimleri, ismi kazınıyor, işte yerler altına alınıyor, ayaklar altına alınıyor. Yani bunlar hoş şeyler değil tabii ki. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiye, Türkiye'nin ilk partisi

kendisine hiç yakışmayan tutum ve davranışlardır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük zararlar verir. Şimdi bakın, dünden beri şu konuşuluyor. Yani bu davayı kim açtı? Bu davayı Cumhuriyet Halk Partililer açtılar. Cumhuriyet Halk Partililer bir yanlışın olduğunu dile getirdiler. İşte mevcut deliller ortaya kondu. Mahkeme yaptığı araştırmalar

Tamam verildi ama itiraz süreci var. Bu itiraz sürecini değerlendirecek Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Özgür Özel'in ve yönetimi. Onlar da itiraz edeceklerdir bu sürece. İtiraz sonucu kesin karar ortaya çıktıktan sonra da mahkeme ne karar verdiyse o uyulmak zorunda olacak. Yani mahkeme kararını tanımıyorum demek de çok doğru bir şey değildir. Ama şunu yapabilirler iki lider de bir araya gelerek mühim olan partidir diyerek, mühim olan davadır diyerek bu kavgaya son verebilirler. Çünkü yaşananlara baktığımızda gerçekten hani kabullenemediğimiz bir siyasi partide hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin ikinci partisi ve yerelde iktidar olan bir partiden bahsediyoruz. O yüzden böyle bir partinin iki taraf arasında kavgayla anılması partiye çok büyük zararlar verecektir. Bence bu zarardan dönülmesi lazım. Partiye daha çok zarar vermemek adına, insanları birbirine kırdırmamak adına, insanların birbirleriyle olan husumetini arttırmamak adına iki liderin uzlaşı içerisinde bir araya gelmesidir. Şimdi televizyon ekranlarında izliyoruz. Tartışma programlarında izliyoruz. Herkes bu konuyu konuşuyor. Herkes bu konuyla ilgili yorumlar yapıyor. Şimdi bakın mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Duydunuz mu, dinlediniz mi bilmiyorum. Benim söylediklerime benzer bir şey söylüyor ama Sayın Devlet Bahçeli biraz daha net bir şeyden bahsediyor. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili Özgür Özel'le bir araya gelmesini ve feragat etmesi gerektiğini dile getiriyor. Diyor ki Sayın Devlet Bahçeli yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili açıklamasında ortak akıl egemen hale gelmelidir diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan kararı çıkması ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'ne ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Özel ile görüşerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir dedi. Yani diyor ki bir araya gelsinler, bu köklü partiye zarar vermesinler. Ve evet, sonuçta mahkeme Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir haksızlığa uğradığını söylemiştir bu kararla. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir kaosa sebebiyet vermemek adına, bu partinin bölünmemesi adına feragat etmesini ve ortak bir akılla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra atacağı adımları beraber Sayın Özgür Özel'le beraber yönetmelidir bu süreci diyor. Yani evet, ben bu hakkımdan feragat ediyorum. Bana bir haksızlık yapıldı. Mahkeme de buna karar verdi. Böyle karar verdi. Haksızlık yapıldığına dair karar verdi. Ama ben, partim benden veya kişilerden daha önemli. Bu nedenle ben bu hakkımdan feragat ediyorum. Yani tekrar göreve gelmek istemiyorum. Ama bir yol seçelim. Bu ya Sayın Özgür Özel'in devam etmesi ya da işte kurultaya gidip tekrar bir seçimin yapılması ve bu seçimde adayların belirlenip kim seçilirse onun başa gelmesi gibi bir süreç izlenmeli diyor Sayın Bahçeli'de sevgili izleyicilerimiz. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel'den de Kılıçdaroğlu'nun telefonu ile ilgili açıklama geldi. Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı. Sayın Özgür Özel telefona bakmadı. Şimdi bakın burada aslında şöyle bir durumla söz konusu oluyor. Arasam ne konuşacağız diyor mesela Sayın Özgür Özel'de. Evet diyor, telefonuma baktım diyor. Birçok arama var diyor. Bunların arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da araması var. Dönemedim ama arasam ne konuşacağız diye bir açıklama yapıyor Sayın Özgür Özel'de. O telefona dönmenin bir manası olmaz demiş Sayın Özgür Özel sevgili izleyicilerimiz. Şimdi gündeme damga vuran kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yeni yönetimi tedbiren tekrar

0: görevlendirildi. Mahkeme kararının ardından Özgür Özel Yönetimi tüm vekilleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne acil olarak çağırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı omuz omuza tek yürek, demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi genel merkezimize davet ediyoruz paylaşımı yaparak partileri genel merkeze çağırdı. Öte yandan genel merkez önünde toplanan kalabalık gazetecilere tepki göstererek hain Kemal sloganları attı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri özel saatler süren toplantı sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Özel açıklamasında şunları ifade etti. Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Mayıs 2023'te süreç başladı. Türkiye'yi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bir zaferle birlikte yeniden ayağa kaldırmaya, demokratikleşmeye çok istekliydik. Bütün Türkiye istekliydi. Değişim umudu vardı. Ancak o seçimleri kaybettik. En büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Vatandaşlar duygusal kopuş yaşamaktaydı. Herkes bir yolunu bulursam yurt dışına gideceğim demeye başlamıştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi değişmeli dedik. Bu sözlerimiz tepki görünce görevi biz üstlendik, bir yola çıktık diyor. Delege sokağın sesini dinledi diyor. Ve ben partimin genel başkanını iktidar koltuğunda oturtmak, Cumhurbaşkanı adayını Cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak için mücadele ediyorum. Konforlu muhalefet partisini genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum dedi.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
8: En büyük mirası hep birlikte yaşayacağımız günlerdeyiz. Çağrıldığınızda gelin. Mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin. Onlar bir tek meydanlardan korkarlar. Buradan uyarıyorum, ana muhalefet partisi genel başkanı olarak değil, muhalefetin her bir bileşenini üyesine, sayısına, oyuna bakmadan kıymetli görerek ve ortak gelecek için birleşik mücadeleyi önemseyerek en sağından en soluna kadar ama halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak kimseye abilik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir. Tek kural, tek istek, haklıyken haksız çıkmamak. Haklıyken haksız çıkmamaktır. Onun için güvenlik güçlerine karşı ya da çevredeki herkese karşı saygımızı, sevgimizi koruyarak ama kanunsuz emirlere, haksız bariyerlere, önümüze çıkan engellere de asla takılmayarak yürüyeceğiz. Buradan uyarıyorum. Şimdi baba evinin önündeyiz. Şimdi 81 ilde illerin önündeyiz. Buradan demokratik tepkimizi gösteriyoruz. Şimdi nöbetçiler, görevlendirilenler dışındaki misafirleri selametle evlerine yolluyoruz. Ancak yarın mücadele için direniş için, tarihe geçmek için çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız? Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın. Onlar düşünsün. Onlar düşünsün.
9: Evet, Sayın Özgür Özel'in dünkü açıklamaları bu yöndeydi sevgili izleyicilerimiz. Tabii dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu ortak akıl noktasında iki liderin bir araya gelerek ve kurmaylarıyla bir araya gelerek bir yol haritası çizmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha büyük katkılar sağlayacaktır diye tekrar edelim. Umuyoruz, diliyoruz. Çok büyük sorunlar yaşanmadan, çok büyük problemler yaşanmadan, çok büyük sıkıntılar yaşanmadan ve

insanlar birbirleriyle kavga etmeden, işin boyutu daha farklı alanlara çekilmeden daha nezih bir ortam yaratılarak daha doğru bir yol haritası çizilerek insanlar birbirlerini kırmadan, üzmeden bir çaresine bakılır. Ama ortak akılla mutlak surette bir yol haritası çizilir ve çizilmeli diye tekrar tekrar hatırlatmak isteyelim buradan sevgili izleyicilerimiz. Evet, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da bu yöndeydi zaten biliyorsunuz. İşte iki lider bir araya gelmeli ve mutlak surette ortak akılla bu süreci yönetmeliler. Şimdi belli bir noktadan sonra da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de bakılıyor duruma. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ı hem göreve geleceğini hem de Mansur Yavaş'ı da Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edeceği yönünde iddialar da var sevgili izleyicilerimiz. Mutlak butlan kararı sonrası partinin başına geçmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı önümüzdeki ilk seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak duyuracağı öne sürüldü deniliyor. 2023 yılındaki 38. olan kurultayıyla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı vermesinin ardından Özgür Özel yönetimi direneceğini açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu sükunet ve birlik çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki genel başkanlık görevine başlaması ve tekrar koltuğa oturduğunda nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programından konuşan gazeteci Fuat Uğur, Kılıçdaroğlu'nun görevde nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Uğur, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde partiyi yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarımda oldu ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni bir kurultay kararı alma ihtimali olduğunu belirten Uğur, ama kurultayın tarihini 2027'nin sonu olarak belirler. Bu kadar açık, yani kurultay kararını 1-2 ay içinde alır. Tarihini de 2027'nin Kasım ayı olarak belirler dedi. Sevgili izleyicilerimiz, peki mutlak butlan kararının belli olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamanın bir bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı. Yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir diye açıklamıştı Sayın Mansur Yavaş da sevgili izleyicilerimiz. Evet, yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu durum herkes tarafından merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan açıklama yaptığı gün ayağa kalkma günüdür dedi. CHP'de mutlak butlan davası ile ilgili karar verildi. Mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun dedi. Kılıçdaroğlu'ndan ilk talimat geldi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü toplantı kararı alındı. Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Partimiz çok büyük bir partidir. Kendi sorunlarını kendi içinde kendisi çözecektir ifadelerini kullandı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ve ilk talimatta Nefes'te yer alan habere göre karar sonrası Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına evinize geçin talimatı verdi ve kendisinin de bu akşam evinde olacağı öğrenildi. Sosyal medyadan paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddi

0: devletle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yürütmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizin bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız diye açıklama yaptı sosyal medyadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da sevgili izleyicilerimiz. Evet, bakalım önümüzdeki günlerde, bugün ve sonraki zaman süreçlerinde mahkemenin kararına itirazlar yapılmış zaten. Bundan sonraki süreç nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek? Tabii dediğim gibi ülkenin sükunete ihtiyacı vardı. Genel manada bir sükunete ihtiyacı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin vermiş olduğu bu karar sonrası işte bu tür kavgaların yaşanması da aslında pek istenmeyen bir durum. O yüzden Cumhuriyet Halk Partililerin mutlak suretle bu süreci uyum içerisinde ortak akıl, beraber hareket ederek yönetmek durumundalar. Çünkü dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin en önemli ana muhalefet partisi. Yerel seçimlerde de biliyorsunuz büyük bir başarı elde ederek yerelde bir iktidar oldu. Bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Kırgınlıklara, küskünlüklere, kavgaya yer vermemesi gerekiyor. Bakalım bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol haritası çizecek. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Gündeme dair bilgileri almaya devam edeceğiz. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize mutlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Gündem oldukça yoğun. Cumhuriyet Halk Partisi açısından yaşanan gelişme gündemin ilk sırasında, hatta Avrupa gündeminin ilk sırasında yer alıyor diyebilirim. Bu konuyla ilgili ayrıntılara geçeceğim ama öncesinde Mersin'le başlayalım. Sonrasında ulusal gündemimize gelelim. Mersin'de de önemli konular var. Şimdi şuradan başlayalım. Mersin'de ekmeğe zam geldi değerli seyirciler. 15 TL'den satılan ekmek 17,5 TL oldu bugün itibariyle. Zamlı tarifeye göre 15 liradan satılan 210 gram somun ekmekle 210 gram pide ekmeğin fiyatı 17 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Ambalajlı 50 gram rol ekmeğin fiyatı ise 6 TL'den 8 TL'ye yükseltildi. Ekmeğe en son Eylül ayında zam yapılmıştı. Ekmek fiyatı 12 lira 50 kuruştan 15 TL'ye yükseltilmişti Eylül ayında ama bugünden itibaren 210 gram ekmeğin fiyatı 17,5 TL oldu. Bunu belirtelim ki şimdi burada çok önemli bir nokta var. O da şu: bazı vatandaşlar bu konuda yapmış oldukları sosyal medya hesaplarından açıklamalarda şunu söylediler. Çoğu fırında satılan pide ekmeğin gramajı ve çoğu fırında satılan lavaş ekmeğin gramajı 210 gram değil. Ama buna rağmen neden 210 gram olmayan lavaş ekmek ve pide ekmek 15 TL'den satılıyordu, şimdi de 17,5 TL'den satılacak? İşte vatandaşlar fırıncılar odasından da bu konuda bir açıklama beklemekle birlikte ekmek fiyatlarının gramajına göre titizlikle belirlenmesini istiyorlar ki bu hakikaten önemli bir konu. Lavaş ekmeğin gramajı 210 gram değil hamuru, pidenin de gramajı 210 gram değil ama somun ekmek fiyatıyla satılıyor ekmek Mersin'de. Bu çok ilginç ve ekmeğe bugün zam geldi. 15 TL olan fiyat 17,5 TL oldu. Şimdi devam edelim efendim. Mersin'de dün gazeteciler cemiyetinde iki toplantı vardı. Bu toplantılardan birincisi Bol Karlar Doğasını ve Suyunu Koruma Kurulu'nun yapmış olduğu bir toplantıydı. Bu toplantıda bir

Açıklama yapıldı. Açıklamada Toroslar ilçesi Arslanköy mahallesi sınırlarında açılması, işletilmesi düşünülen boksit madeninin durdurulması, açılmaması istendi. Çünkü boksit madeni açıldığı zaman Arslanköy başta olmak üzere civar köylerde hava kirlenecek, su kirlenecek, bitkiler kirlenecek, doğal yaşam zarar görecek denildi ve Mersin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ne ve Toroslar Belediyesi'ne seslenildi. Bu çalışmayı durdurun, boksit madeninin açılmasına izin vermeyin denildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi'nden de Arslanköy'ün yeniden köy statüsüne alınması istendi. Bu konuda açıklama yapıldı Bolkarlar Doğasını ve Suyunu Koruma Kurulu tarafından. Devam edelim yine Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ndeki diğer bir toplantı da önemliydi. O toplantıda bugün Barış'a ihtiyacım var kadın inisiyatifi tarafından yapılan bir toplantıydı. Bu toplantıda da bugün Barış'a ihtiyacım var kadın inisiyatifi bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında kadınlar terörsüz Türkiye süreci zeminindeki taleplerini dile getirdiler ve bu taleplerimizi birçok kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik, diğer ilgili kurumlara gönderdik ama şimdiye kadar taleplerimiz dikkate alınmadı dediler. Bizler ne istiyoruz dedi kadınlar, tüm kayyumlar geri çekilsin dediler. Ayrıca tabii müzakereler, terör örgütü PKK ile ilgili kurumlar arasında yürütülen müzakerelerde eşit koşullarda müzakerelerin görüşülmesi gerektiğini talep ediyoruz dediler. Ayrıca bu süreç devam ederken, terörsüz Türkiye süreci devam ederken biz kadınlar yok sayılıyoruz. Bu süreçte eşit temsiliyet istiyoruz biz kadınlar dediler. Bu yöndeki taleplerini dile getirdiler. Bunlar dikkat çekti. Devam edelim. Ulaşabileceğimiz diğer bilgiler nelerdir diye baktığımızda tabii o malum konuya geliyoruz. Mutlak Butlan davası. Mutlak Butlan davası çok uzun bir süredir karar beklenilen bir durumdu ve dün akşam saatlerinde Ankara'da Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Özgür Özel, yani Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. kurultay iptal edildi. Tabii bu kurultayın iptal edilmesiyle ilgili olarak da eski Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın bazı arkadaşlarıyla birlikte vermiş olduğu bir dilekçeyle bu dava açılmıştı. Ve bu davada karar verilirken incelenen deliller de yine Lütfi Savaş ve onun çevresindeki bazı kişiler tarafından sağlanmıştı. Şimdi tabii Lütfi Savaş CHP kökenli bir siyasetçi değildi. CHP'den aday gösterildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini gerçekleştirdi. Aday gösterilmedikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine savaş açmıştı ve 38. kurultayın, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptal edilmesini istemişti. Dava görülüyordu. Mutlak Butlan davasında karar verildi. Özgür Özel ve ekibi resmen düşmüş oldu. Ve tabii Mutlak Butlan davasında çok büyük ihtimalle ki kesin ama resmi olarak şu anda karar açıklanmış değil, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında şu andan itibaren resmen yeniden genel başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Kılıçdaroğlu'nun bütün ekibi de tekrar geri dönmüş oldu. İl delegelerinden tutun da genel merkez ve illerde, ilçelerdeki kurul yöneticilerine ve başkanlarına kadar herkes Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay öncesindeki görevlerine döndü. Yani mutlak
butlan, yani Özgür Özel dönemi yok kabul ediliyor. Şimdi tabii dün bu haberler yayılmaya başladığı andan itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bütün milletvekillerini Ankara'ya çağırdı, genel merkeze. Bununla birlikte Büyükşehir CHP belediye başkanları başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı da hemen Ankara'ya, genel merkeze gittiler. Ve genel merkez önünde de çok sayıda partili toplandı. Gece geç saatlerde Özgür Özel açıklama yaptı. Hem basına bir açıklama yaptı hem de CHP genel merkezi önündeki partililere hitap etti ki sadece tabii CHP'liler değil, çok farklı siyasi partilerden insanlar da CHP genel merkezinin önündeydi. Açıklamasında Özgür Özel basına yapmış olduğu açıklamasında önemli noktalara değindi. Şunu söyledi: Kemal Kılıçdaroğlu evet beni aradı. Yani genel merkezi aradı. Benimle görüşmek istediğini dile getirdi. Ben kendisine henüz dönmedim. Dönebilirim, kendisini arayabilirim. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığımda ne konuşacağız ki kendisiyle? Malum her şey ortada. Tabii ki eski bir genel başkanımız olarak kendisiyle konuşabilirim, görüşebilirim. Ama bu konu üzerinde herhangi bir konuşma yapmayacağım kendisiyle, dedi Özgür Özel. Yine Özgür Özel'in ortaya koyduğu bir nokta çok çok dikkat çekti. Özgür Özel dedi ki, biz mutlak butlan kararının verilmesini bekliyorduk ve bu kararın verilmesi konusunda da bir hareketlilik yaşandığı konusunda da bilgimiz vardı. Mutlak butlan kararının verildiği gün daha avukatlarımız ilgili kuruma gittiklerinde hayır, kurul toplanmadı, bu yönde bir karar yok şeklinde avukatlarımıza bilgi verildi. Tabii saatler içerisinde öğrendik ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüş, mutlak butlan kararının verildiği ve sitelere koyulacağı, açıklanacağını öğrendik. O süre zarfında bazı kişilerin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek açıklanmasın, böyle bir şey olmasın, zamanı değil dediğini, ama sonrasında yine bir grubun Sayın Cumhurbaşkanı'na giderek Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna ettikten sonra mutlak butlan kararı bizim beklemediğimiz bir saatte, biz bayramdan sonra açıklanmasını bekliyorduk, beklemediğimiz bir gün ve saatte açıklandı bu karar, dedi Özgür Özel. İşte bu noktalar çok önemli. Bunlar şimdi konuşuluyor, tartışılıyor. Özgür Özel genel merkezi terk etmeyeceklerini dile getirdiler. Genel merkezden çıkmayacaklarını dile getirdi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu da cezaevinden yapmış olduğu açıklamada alınan bu karar yok hükmündedir, dedi. Bazı çevreler Özgür Özel'in ikna edilmeye çalışıldığını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek bir mutabakat sağlanması konusunda ikna edilmeye çalışıldığını şimdilerde paylaşıyorlar. Bu önemli. Şimdi tabii ne olacak, neler olacak, bunlar merakla bekleniyor. Türk siyasetinde çok önemli bir noktadayız. Bu çok ciddi bir konu ve ilk kez böyle bir durum Türk siyasetinde yaşandı. Özgür Özel parçalanmıyoruz, bölünmüyoruz dedi. Yedekte olan bir parti vardı, o partiye mi geçilecek şeklindeki bir soruya da hayır, yedekteki partiyi CHP'nin kapatılması konusunda biz hazırda tutuyorduk. Şu anda öyle bir şey yok. Biz partimizde görevdeyiz. Partimizi savunuyoruz, partimizi seviyoruz. Partimizle mücadelemize devam edeceğiz, dedi. Şimdi tabii önümüzdeki saatlerde çok da bu konuyla ilgili çok daha farklı gelişmeler yaşanacak. Bu mutlak butlan kararına siyasiler de tepki gösterdiler. Örneğin MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamada Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere
tarihi bir

sorumluluk üstlenmelidir diyen Sayın Bahçeli devam etti. Özgür Özel'le görüşerek Kılıçdaroğlu CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini açıklamalıdır dedi. Yani Sayın Devlet Bahçeli de diyor ki evet Kılıçdaroğlu resmi olarak hakkı olarak mahkeme kararıyla geri dönmüştür ama CHP kaosa sürüklenmemelidir. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak görevine devam etme konusundan feragat ettiğini açıklamalıdır diyor. Yani bir an önce CHP'de suların durulması için kongre kararı alınmalı ve kongre yapılmalıdır diyor Sayın Devlet Bahçeli. Ayrıca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı açıklamalar yapan, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nı öven açıklamalar yapan, hatta Cumhur İttifakı'na katılabiliriz şeklinde açıklamalar yapan ki partisinin milletvekillerinin CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yapmış olduğu açıklamada alınan mutlak butlan kararının işleyiş ve sürecinin zamanlaması çok manidardır dedi ve tam yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu kararını verdikten sonra yapılan işlemlerin geçerliliği tartışmaya başlanırsa bundan sonra yapılacak olan seçim ve kongrelerin güvenliği de tartışmalı hale gelebilir açıklamasını yaptı ve mutlak butlan kararının Türk siyasetini düzenleme çabası olduğunu söyledi ve CHP'ye destek verdi Ahmet Davutoğlu. Yine son dönemlerde ülkeyi CHP'ye bırakacak değiliz şeklindeki söylemlerle Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ağır ifadeler kullanan ve Cumhur İttifakı'na yaklaşan, Cumhur İttifakı'na göz kırpan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu durumu değerlendirdi ki Ali Babacan'ın mecliste bulunan milletvekilleri de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girdi efendim. Şimdi Ali Babacan da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararıyla ilgili açıklamasında siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararıyla değil, üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir, yargı siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilmemelidir dedi yapmış olduğu açıklamada Ali Babacan. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla geri dönen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu'na bir karşı duruş sergilendi. Nedir o da? Şimdi bütün her şey tekrar geri döndü ya 38. kurultay öncesine. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde yani eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Kilik'ten açıklama geldi. Genç Osman Kilik, Genel Başkanımız Özgür Özel ve Kurultay iradesinin yanındayım. Olası bir geriye dönme durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini asla kabul etmiyorum dedi. Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini, Özgür Özel ve yönetimine destek verdiğini açıkladı. Bu da önemli bir gelişme. Devam edelim. Tabii Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer de bu durum karşısında bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Sayın Seçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Partililere kenetlenme çağrısı yapan Sayın Seçer, bugün hepimize düşen görev kurulan tuzakları görmek, tarihsel sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir dedi Sayın Seçer de sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı verildikten sonra ekonomi en önemli konu haline geldi. Mutlak butlanın da önüne geçti diyebiliriz. Çünkü Borsa İstanbul anında tepki verdi ve borsada kayıp %6'yı buldu. Bu Türk ekonomisini çok ciddi bir şekilde sarstı.
yarım saat içerisinde 6 milyar dolar

0: ve bu süreç içerisinde de 15 milyar dolardan fazla rezerv erimiş durumda. Tabii mutlak mutlak kararı açıklandıktan sonra endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi ve İstanbul Borsası'nda, Borsa İstanbul'da işlemleri durdurdu. Finansal İstikrar Komitesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantı yapma kararı dün akşam alındı ve bugün sabah 8.30'da bu toplantının olması kararlaştırıldı. Kurulun şu andaki, yani ekonomide ne yapacağız sorusuna cevap arayan kurulun şu an bugün saat 8.30'da başlayan toplantısı da devam ediyor. Bazı ekonomistler de bu toplantının önemli olduğunu belirtirken bağımsız ekonomistler de Atalan Üsküdar'ı geçti. Artık bu toplantının olması ya da bu toplantıda verilecek olan kararın işleme konulması hiçbir şey ifade etmez. Mehmet Şimşek'in aylardır göreve geldiği andan itibaren yapmış olduğu çabalar yarım saat içerisinde mutlak mutlak kararıyla yerle bir edildi. Hiçbir anlamı yok bu toplantının olmasının şeklinde de görüşlerini dile getiriyorlar efendim. Gündemde işte öne çıkan konular bunlar. Ayrıntılarla birlikte gün içerisinde haber bültenlerimizde, haber içerikli programlarımızda birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Narşap'ta, teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Evet sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize geçmeden önce şöyle bir LÖSEV'e gideceğiz. LÖSEV Milli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na gideceğiz. LÖSEV'in çalışmaları, faaliyetleri hakkında bilgiler alacağız. LÖSEV Adana Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Sayın Buse Çakan'la yapılan LÖSEV'i biraz daha tanımamıza vesile olan o röportajı izleyelim. Sonra gazetelerimizle karşınızda olacağız.
2: Buse Hanım, hoş geldiniz. Bize LÖSEV hakkında neler söylemek istersiniz?
3: LÖSEV, Lösemin Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 1998 yılında Ankara'da kurulan, Lösemin çocuklara ve diğer tanı almış tüm kanser hastalarına maddi, manevi ve sosyal anlamda destek ileten bir sivil toplum kuruluşu. Kurulduğunda sadece 35 ailemiz varken şu anda Türkiye geneli 150 bine yakın kayıtlı kanser hastasına hizmet götürüyoruz. Kurucumuz ve yönetim kurulu başkanımız Doktor Üstün Ezer 1998 yılında vakfı kurarken aslında o çocukların %20 başarı oranlarını sebebini yoksulluğa bağlıyor ve enfeksiyon riskinden birçok çocuğumuzu kaybetmeye bağlıyordu. Şu anda 2026'da çocuklarımızın başarı oranı Lösent adlı hastanemizde 96'nın üzerinde. Tabii bunları yaparken bizler vakıf çalışmalarımızı ve bağışçılarımızı ve gönüllerimizi arkamıza alarak yapmış olduğumuz birçok proje ve çalışma var. Bunlardan bir tanesi de yaklaşan Kurban Bayramı'nda vekaleten kurban bağışı alıyor olmamız. LÖSEV neden vekalet kurban bağışı alır? Şöyle ki lösemi denilen hastalık türünde 3 yıl süren zorlu süreçlerden dolayı tedavilerinden kaynaklı bağışıklıkları oldukça düşebiliyor. Bu bağışıklıklarını düşürmekten dolayı da çocuklarımız enfeksiyona açık olabiliyorlar. Bizler de bağışçılarımızın vekaleten kurban bağışlarının kesimini gerçekleştirerek yılın 12 ayı boyunca taze et ve et ürünleri veriyoruz. Proteinden zengin beslenen lösemi çocuklar ve diğer tanı almış tüm kanser hastalarımız enfeksiyonu yenerek bağışıklıklarını güçlendiriyorlar ve tedavideki başarı oranlarımız artıyor. O yüzden LÖSEV olarak biz 81 ilde bulunan 150 bin kayıtlı kanser hastasına 12 ayı boyunca mutlu et paketleri dediğimiz kapalı kutulardan paketler iletiyoruz. Bunları da vekaleten kurban bağışı kapsamında kabul ediyoruz. LÖSEV olarak 22 yıldır entegre et tesislerinde sadece LÖSEV'in bağışçılarına özgü kesimler gerçekleştiriyoruz. Tüm süreçler dini vecibelere uygun bir şekilde bir din görevlisi, veteriner hekim ve mutlaka ki bizlerden bir personel huzurunda kayıt alınarak gerçekleştiriliyor. Yapılan bütün entegre et tesisindeki kesimlerimiz bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü gerçekleştiriyor.

0: geçiyor. Daha sonrasında emanet usulüyle yılın 12 ayı boyunca dağıtımlarımız 81 ilde devam ediyor. Ailelerimize mutlu et paketi dediğimiz kapalı kutularda içerisinde kıyması, kuşbaşısına özgü içeriklerle bunu aileye ulaştırıyoruz ve hanede et pişirmesini sağlıyoruz. Bu nedenle de yapmış olduğumuz çalışma her kurban lösemili çocuklara can adı verdiğimiz çalışma. LÖSEV olarak hisse bedelimiz 21 bin TL. Bu 21 bin TL her 7 hissede bir büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde de bağışçılarımıza ulaşıyoruz. LÖSEV'e ve Kelten Kurban Bağışı'nda bulunmak isteyen izleyicilerimiz ise bizlere lösev.org.tr adlı internet sitemiz üzerinden bağışlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda tüm bankaların bağış ekranlarında LÖSEV yer almakta ve yine internet bankacılığı aracılığıyla da LÖSEV'i ödemeler kısmında bağış sekmesi üzerinde bulabilirler. Bunun dışında PTT'de posta çeki hesabına gerek duyulmaksızın da LÖSEV'e bağışta bulunabilirler. Yine ofislerimize gelerek veya telefonla da bizlere ulaşabilirler. Bunun yanı sıra SMS'le de bağış mümkün. 3406'ya can yazıp yolladığı takdirde de bağışlarımızı kabul ediyoruz. Vekaleten kurban bağışının yanı sıra kurban bayramı bağışıyla da çocuklarımıza nakdi destek sağlıyoruz. Ve tedavilerinde ailemizin neye ihtiyacı varsa ona yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bunları yaparken de kocaman bir gönüllü ordusuyla yapıyoruz. Bizim 8 milyon gönüllümüz var. Bağışçılarımız ve gönüllerimizle birlikte tüm çocuklarımıza hayat olmaya, umut olmaya çalışıyoruz. O yüzden de her kurban lösemili çocuklara can adlı sloganımızla yola çıkmış olduğumuz kurban döneminde tüm bağışlarınızı ve Kelten Kurban bağışlarınızı bekliyoruz.
1: Evet. Ve gazetelerimizle devam ediyoruz programımıza sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Şimdi hemen ilk gazetemize geçeceğiz. İlk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesinin ilk sayfasına şöyle bir göz atalım bakalım gündemde neler var, hangi haberleri ilk sayfasına taşımış. Türkay öldürdü, Şükrü halletti diyor. Kırmızı bültenle aranan Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş yaşananları ilk kez anlattı diyor. Türkay Soner valilik konutundayken kanka bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi ve bir kızı öldürdüğünü söyledi. Ne yaptın, nasıl yaparsın diye sordum. Tehdit ediyordu, çok bağırıyordu. Ben de çıkarıp sıktım kafasına dedi. Cinayet sonrası Türkay beni arabayla aldı. Köprü civarında turladık, sanırım polis geldi mi diye kontrol ediyordu. İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir dedi. Ve Bay Kemal 3 yıl sonra geri döndü. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayındaki usulsüzlüklere ilişkin Cumhuriyet Halk Partililerinin yaptığı şikayetleri haklı buldu. Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı deniliyor. Ve Aydınlık Gazetesi, Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı diyor. İstinaf Mahkemesi 2023 Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının gerçek iradesini saptadı. 38. kurultayın satın alınamayan iradesine uygun olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde.
2: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta konda.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun,

0: Kavurmalı yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
8: Yaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
7: Meydanlar. Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek

0: Otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115.000'in üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

TV Chat ve Sen Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde tabii ki gündeme dair önemli konular var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde malumunuz.

0: mutlak, mutlak kararının çıkmasının ardından adeta kazan fokur fokur kaynamaya başladı. Evet, CHP, Bolu, Gençlik Kolları, üyeleri Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üstüne Özgür Özel'in fotoğrafını yapıştırdı. Evet, Edirne'de partililer CHP il binası önünde toplandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mutlak butlan kararı eylemi yapıldı. Bitmiyor. Türkiye'nin hemen hemen dört bir köşesinde yapılan eylemler var. CHP Genel Merkezi'ne Özgür Özel'in fotoğrafı asıldı. Evet. Şu da var. Kılıçdaroğlu'na büyük öfke, partide asılı olan fotoğrafı ayaklar altına alınarak çiğnendi. Evet. Şimdi mutlak mutlak kararıyla beraber ilk tepkiler bu ve bunun gibi pek çok il ve ilçede ortaya kondu. Ama gelinen noktada yargı bir karar verdi. Ancak bu kararın geri çekilmesi bir üst mahkeme tarafından, Yargıtay tarafından ya da YSK tarafından. Şimdi o adli süreci bir tarafa bırakıyoruz. Çünkü ayrıntıları fazla. Ama zaman alır. Ciddi zaman alır. O zamana kadar tabii ki Kılıçdaroğlu ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetecek. Yasa bunu emrediyor. Fakat şimdi önceki dönem mi diyelim, eski mi diyelim, mevcut mu diyelim? Mevcut diyemiyoruz. Çünkü yasa gereği Özgür Özel'in genel başkanlığı düştü. Evet. Şimdi o yüzden haberlere de bakıyorum. Mesela o ibareyi de pek kullanmıyor hiç kimse. Çünkü genel başkan bugün itibariyle değil. Evet. Bir partili sadece. Ne yapacak Özgür Özel? Soru işareti burada. CHP ne olacak? Bölünecek mi? Yoksa Kılıçdaroğlu CHP'yi tekrar toparlayıcı bir unsur olarak görevinin başında olacak mı? Bilinmiyor. Fakat bir gerçek var. Özgür Özel ve onu destekleyenler tepkilerini dile getirirken mücadeleye devam edecekleri mesajları veriyorlar. Bakın, Özgür Özel hani ne olacak bundan sonra dediğimiz zaman Özgür Özel'e yöneliyoruz. Onun açıklamaları çok önemli. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar hiçbir yere gitmiyorum dedi.
1: Önceki genel evet. Sekreterlerimizden sizleri
0: Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım. Odamdan hiçbir yere gitmiyorum dedi. Ankara 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin göreve devamına karar vermesinin ardından CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, yani parti genel merkezi binasında Özgür Özel başkanlığında toplandı. Özel basın toplantısının ardından genel merkeze gelen partililere hitap etti. Evet, bakalım neler söylemiş.
2: Arkadaşlar, işte dostlar, oy verenler vermeyenler, işte mesele budur. Güya suçumuz budur. Suçumuz kazanmak, suçumuz 47 yıl sonra birinci parti olmak. Bugün Atatürk'ün kurduğu partiye darbe girişimi yaşanmıştır. Darbe girişimi. Elbette örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar

var. Bu binadayım. Odamdayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir. Ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir, ne benim arkamda yüzü size dönük değişimin mimarlarının kendi kişisel

0: partiye değil, ülkenin geleceğine sahip çıkmaya hazır mıyız? Bir büyük zaferi, bir büyük destanı benimle birlikte yazmaya var mısınız? Buradan sesimin ulaştığı, sesime kulak veren, sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Gün bugündür, dönem bu dönemdir. Önümüzdeki süreç, geleceği hep beraber kurtaracağımız, sonra bu büyük hikayeyi birlikte yazmakla kıvanç duyacağımız, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirası hep birlikte yaşayacağımız günlerdeyiz. Çağrıldığınızda gelin, mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin. Onlar bir tek meydanlardan korkarlar. Buradan uyarıyorum. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak değil, muhalefetin her bir bileşenini üyesine, sayısına, oyuna bakmadan kıymetli görerek ve ortak gelecek için birleşik mücadeleyi önemseyerek en sağından en soluna kadar ama halk için, millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak kimseye abilik, patronluk taslamadan omuz omuza bir mücadele için burada birlikteyiz. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin, olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir. Tek kural, tek istek, haklıyken haksız çıkmamak, haklıyken haksız çıkmamaktır. Onun için güvenlik güçlerine karşı ya da çevredeki herkese karşı saygımızı, sevgimizi koruyarak ama kanunsuz emirlere, haksız bariyerlere, önümüze çıkan engellere de asla takılmayarak yürüyeceğiz. Buradan uyarıyorum. Şimdi baba evinin önündeyiz. Şimdi 81 ilde illerin önündeyiz. Buradan demokratik tepkimizi gösteriyoruz. Şimdi nöbetçiler, görevlendirilenler dışındaki misafirleri selametle evlerine yolluyoruz. Ancak yarın mücadele için, direniş için, tarihe geçmek için çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız? Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın. Onlar düşünsün. Onlar düşünsün.
1: Evet, CHP'de tabii ki çok önemli bir süreç yaşanmaya başladı. CHP deyince de hiç kuşkusuz eski Kültür Bakanı İstemiyen Talay çok önemli bir kanaat önderi. Az sonra bir telefon bağlantısı yapacağız Sayın Talay ile. CHP'de gelinen son noktayı konuşacağız. Bir canlı yayın konuğum olacak Mehmet Aşk, Mersin kamuoyu yakından tanıyor. Televizyon programcısı, yeminli mali müşavir. Hem gündemi değerlendireceğiz hem de önümüzdeki günlerde bir televizyon programıyla yine Mersinlerin ve Türkiye'nin karşısında olacak. Onun ayrıntılarını konuşacağız. Ama öncelikle İstemiyen Talay daha önce de mutlak kararı ile ilgili çok etkileyici, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu ve tam da bu noktada Sayın Talay'ın ifade ettiği gibi mutlak butlan kararı çıkmış oldu. Bundan sonra

0: Sonra CHP'de neler olacak? Hattımızda evet, önceki dönem Kültür Bakanımız Sayın İstemiyen Talay var. Sayın Talay, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Kemal Bey. Hoş bulduk. Evet. Sağ olun.
0: Yani daha önce de tahminlerde bulunmuştunuz. Ve mutlak mutlak kararı çıktı. Gelinen noktada bundan sonra CHP'de neler olacak efendim?
1: Şimdi tahminde bazı gerçeklere dayanarak bu tahminimi ileri sürmüştüm. Yargı önüne gelen delillerle bir karar verir. Yargı her zaman için bu kararını bazı somut delillere dayandırır. Ve bu süreç sonucunda yargının aldığı mutlak mutlak kararı, bunun anlamı hukuken geçersizdir, yok hükmündedir. Bu demektir ki kurultayda yapılan seçimler ve o seçimler sonucunda ortaya çıkan bütün kurumun parti meclisi gibi, genel başkan gibi parçaları artık seçilmemiş sayılıp eski duruma dönme hali ortaya çıkmaktadır. Bunu söylerken özellikle bir gerçeği istiyorum. Yargı kararında tanımam demek, bu yargı kararı hukuki değildir demek, bence ülkeyi yönetme iddiasında olan bir kurumun yöneticileri açısından yapılmaması gereken bir değerlendirmedir. Çünkü yargı hepimizi bağlar ve yargının kararlarını ancak üst makamlara itiraz et, oradan yeni kararlar çıkmasına katkı sağlamak yönüyle itiraz edilebilir veya eleştirilebilir. Ama bunu bu kesinlikle hukuki değildir ve biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yargının kararına saygı duymak ve uymak zorundayız. Bu açıdan ben sükunetle ve itidalle bu sürecin geçirilmesini ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzattığı ele dayalı olarak oturup konuşup partiyi nasıl geleceğe taşırız, nasıl ayrışmadan, bölünmeden bu bütünlük içerisinde daha iyi bir yönetim anlayışını halkın önüne, vatandaşlarımızın önüne sergileriz diye görüşme, konuşma zamanıdır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Sayın Talay, yani burada bir eylemsellik var daha doğrusu. Özgür Özel'in işte partililerimiz mücadelemize devam mesajı verdiği süre içerisinde biz parti binasından ayrılmayacağız, odamdan çıkmayacağım şeklinde demeci var. Yani CHP genel merkezini bir eylem alanına dönüştürme çabasının olduğunu görüyoruz. Ve Kılıçdaroğlu'na karşı pek çok yerde işte fotoğrafının teşkilat binalarından indirilmesi, hatta bazı yerlerde çiğnenmesi, hakaret içeren sözler söylenmesi, gelinen noktada böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi Özgür Özel'in teşkilatları eyleme davet etmeleri ve parti binasından, genel merkezden ayrılmayacağını ifade etmesi sizce nasıl bir ortaya tablo çıkarır? Gelinen noktada bu yasanın vermiş olduğu karara da ters bir duruş ortaya koymak demek oluyor.
1: Evet.

0: Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili o zaman yapılan eylemler, o zaman yapılan daha sonrasında bütün değişik illerdeki hepimizin gözlediği mitingler sonuç itibariyle hiçbir netice vermemiştir ve ileriye dönük olarak partinin yıpranmasından başka bir sonuç ortaya koymamıştır. Şimdi Özgür Bey'in bu şekilde bir eylem tavrı içerisine girmesi bence partinin daha da büyük sıkıntılarla karşılaşmasına yol açabilir. Kaldı ki o mitinglerde, o günkü eylem hareketlerinde sayısız derecede öğrenci ve vatandaşımız polisle karşı karşıya, devletin kurum güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelerek maalesef yargılanmak gibi bir durumla karşılaşmıştır. O bakımdan üzerinde dokunulmazlık olan ve dokunulmazlık da her türlü eylemi yapma hakkını, gücünü kendinde gören kişilere, normal vatandaşlarımızı mahkemelere ve hukuka karşı bir durumla karşı karşıya bırakarak düşürmemesi konusunda da dikkatli olmaları gerekir diye değerlendiriyorum. Ve bu şekildeki eylemlerin kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine bir katkı sağlamayacağını geçmiş yapılan bütün bu mitinglerden ortaya çıkıyor olarak sağlıklı bir şekilde sükunetle değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Efendim, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelir mi? Kılıçdaroğlu'nun yani telefon açtığını biliyor musun?
0: Bu konuda Kemal Bey'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini uzattığını hepimiz biliyoruz. Ve şu ana kadar geri dönüş olmaması da bence olumsuz bir yaklaşım. Özgür Bey'in sükunetle ve bu uzatılan elin değerini, önemini kavrayarak partinin geleceğini öngörerek, düşünerek yeniden değerlendirmesini ve bir araya gelme konusunda bir karar almasını ben de gerekli görüyorum. Gelmemesi demek partinin aleyhine olan tavrın sürmesi anlamına gelir. Arkadaşlar, bu şekilde
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir hani yolsuzluk ve rüşvet irtikat konularında adı geçen belediye başkanlarının veya da yöneticilerinin üyeliklerinin askıya alınacağı şeklinde bir açıklaması var idi. CHP temizlenmeli, bir iç temizliğe girmeli şeklinde. En son Butlan kararından önce yine bir video servis ederek bunu açıklamıştı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki hamleleri neler olacak? Son olarak bununla ilgili bilgi rica edelim.
0: Şimdi tabii önümüzde bir bayram süreci var ve bildiğim kadarıyla Özgür Özel'in dünkü açıklamalarından Yüksek Seçim Kurulu'na ve Yargıtay'a dönük olarak itirazları söz konusu. Bu süreç bayramdan sonra herhalde net bir şekilde ortaya çıkacaktır ve ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yargının kendisine verdiği yetki içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak parti meclisinin ve diğer kurumların yönetimiyle ilgili

0: artık adımlarını atıp partinin konuştuğumuz şekliyle arınma sürecine girerek geleceğe hazırlanması konusunda adımlar atmasını beklememiz gerekir.
1: Efendim, siz köklü bir Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Buradan partilere vereceğiniz mesaj ne olur efendim?
0: Şimdi bu tam kararından sonra özellikle il ve ilçe yöneticilerimizin, belediye başkanları ve belediyedeki meclis üyelerimizin bütün bu gelişmeleri sükunetle takip etmelerini ve Buttan kararı çerçevesinde adımlarını atmalarını ve özellikle mevcut yönetime yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla el ele tutuşarak partinin menfaati doğrultusunda birlikte bir hareket içine girmelerini ve uzlaşarak partiyi bu sıkıntılı durumdan kurtarmaları konusunda onlar da gerekli telkinlerde bence bulunmalıdır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu Buttan kararından sonra artık eski yönetimlerin partinin kaynaklarını kullanması veya harcanması bile zimmet suçunu meydana getirebilir. O açıdan bu konuya da dikkat ederek Özgür Özel ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir an evvel oturup konuşup partinin menfaati doğrultusunda bir uzlaşı içerisinde geleceği planlamaları ve belirlemeleri gerektiğini telkin etmelerini düşünüyorum.
1: Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Çok teşekkürler. Bayramınız da kutlu olsun. Evet. Mersinli hemşerilerimin de bayramlarını kutluyorum.
1: Evet, biz de sizin bayramınızı kutluyoruz Sayın Talay. Evet, sayın izleyiciler, biliyorsunuz İslemiyan Talay gerçekten Türk siyasi tarihinde çok önemli bir aktör ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğe dönük olarak, değil mi, beklentileri var. İşte tam da bu noktada birlik, beraberlik mesajı verdi Sayın Talay. Hani o parti binalarının, o parti örgütlerinden, değil mi, o fotoğrafın çıkarılması, işte atılması. Ya bunlar gerçekten de CHP'ye yakışan görüntüler değil, değil. Ya ana muhalefet partisi yerel yönetimlerde birinci gelmiş. İktidara nabzet durumda. Şimdi çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani burada birinci derecede en önemli konu seçmen. Seçmenleri umutsuzluğa sürüklememek. Parti, hani derler ya, kol kırılır, yel içinde kalır. Parti içi çatışmaları çok da böyle fazla gündeme getirmemek. Ama tam tersi yapılıyor. Yani öyle köprüler yıkılıyor ki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesini engelleyecek bir takım görüntüler ortaya çıkıyor. Bu çok yanlış. Evet, şimdi biraz geriye saralım, değil mi? Yani şimdi kim suçlanıyor? Burada Adalet, CHP'nin yani bir kısmı diyelim. Yanlış karar diyorlar. Buttan kararıyla ilgili siyasete yargının müdahalesi olarak görülüyor. Ama bir gerçeğini de altını çizelim. Böyle bir karar Türk siyasi tarihinde bir ilk. Bir ilk, evet. Çok debisi yüksek bir sarsıntı meydana getirdi. Şimdi bakalım, yani Ezel, Bakan Gürlüğe bakalım. Yani çünkü burada eleştirilerin odağındaki isim Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek. Bakalım konuya ilişkin olarak neler söylemiş.
2: Milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

0: 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir konunun altını çizdi. CHP'deki iç savaş, çatışma ortamı bu sonucu doğurdu. Evet, Lütfi Savaş, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. En başına dönelim. Şimdi en başına dönüyoruz. Hani Lütfi Savaş'ın girişimleri o dönemde pek dikkate alınmamıştı. Ya işte adaylığı noktasında bir takım, değil mi, gitme gelme, aday oldu olmadı şeklinde bir takım gelişmeler yaşanmıştı. İşte Lütfi Savaş kızdı ve kongreyle ilgili bir başvuruda bulundu. Gelinen noktaya baktığımız zaman Lütfi Savaş başardı. Savaşı kazandı. Yargı savaşını kazandı. Bakalım, şu merak ediliyordu. O süreçte zaman zaman gündeme geldi Sayın Savaş. Açıklamaları oldu ve devam edeceğini, sonuç alacağını söylüyordu. Şimdi sonuç aldı. Bakalım nasıl bir değerlendirme yapmış.
2: Başkanım, beklenen karar bugün itibariyle resmileşti. Düşünceniz nedir?
3: Teşekkür ederim. Öncelikle bu karar tüm milletimize hayırlı olsun. Tüm Türkiye'deki tüm siyasetçilere, siyaset mekanizmasına hayırlı uğurlu olsun. Bu karar şöyle başladı. Kurultay sonrası birçok konuşma oldu. Birçok kurultay delegesi konuyla ilgili spekülatif konuşmalar yaptı. Sonra Bursa'da bir dava açıldı kurultayla alakalı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 4 veya 5 defa Sayın Genel Başkanımız hakkında işte şaibeli kurultayın genel başkanı diye hitap etti. Ondan sonra Sayın Genel Başkanımız, önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir özel televizyonda bu konuyu dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Genel Başkanımızla ilgili şaibeli kurultayda seçilen genel başkanla genel başkan diye hitap etti.

0: Tabii ki bu parti tarihin bize emanet ettiği bir parti. Bu parti Türkiye'de hangi siyasi görüşe sahip olursanız, hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun, bu ülkenin vatandaşlarının %85'inin sevgisini kazanmış bir Ulu Çınar'ın kurmuş olduğu parti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanlarında Türkiye'nin siyasi mektebi olacak diye kurmuş olduğu bir parti. Ben de bir Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibe, şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu davayı açtım. Ama bugün bu dava sonuçlandı. Gerçekten de belki de Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı. Ve bu davadan sonra bence Türkiye'de siyasi anlamda, siyasi arınma anlamında birçok ilkleri yaşayacağız diye düşünüyorum. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ailesi için gerek mevcut şu anki yönetimin yanında olan arkadaşlar, gerek geçmişte Kemal Bey'in, Sayın Genel Başkanımızın yanında olan insanlar olarak hiçbirimizin sevinmemesi gerekir. Hiçbirimizin sevinç çığlığı atmaması gerekir. Bugünden itibaren hepimizin çok daha büyük bir sorumlulukla Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabana nasıl indiririz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni geleceğe nasıl hazırlarız? Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl Türkiye'nin sorunlarının üstesinden gelecek bir kadroyla dizayn ederiz ve nasıl şu anki toplumun, umutsuzluk taşıyan toplumun umutlarını tekrardan yeşertiriz diye düşüneceği bir zaman ve bu davayı açarken ben en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi misyonunu düşündüm. Hukuk anlayışını düşündüm, demokrasi geleneğini düşündüm, şeffaflık anlayışını düşündüm ve umut verebilir bir parti haline gelmesi için bu davanın çok önemli olduğunu düşündüm ve bu nedenle bu davayı açtım. Türk demokrasisine, Türk siyasi tarihine hayırlı olsun. Ama bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bundan sonra siyasi partimiz içerisinde hizmet edecek.
1: Evet, sürecin en başında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş var idi ve en son gelinen noktayı kendisinden dinlemiş olduk. Şimdi tabii ki yayınımızı izleyen çok değerli isimler var. Mirza Turgut, gazeteci, yazar. Kendisi de biraz önce aradı. Mustafa Cengiz var. Yine CHP'ye yakın bir isim. Yıllarca orada basın departmanında görevli oldu. Tabii onların yorumları çok önemli. Biraz sonra stüdyo konuğum Mehmet Aşk olacak. CHP'yi çok iyi bilir. Önemli bir gazeteci, televizyon programcısı. Hani eski tüfek arkadaşlarımızdan diyeceğim. Az sonra stüdyoda beraber olacağız. Önemli açıklamalarda bulunacak ama Mirza Turgut'un ifade ettiği CHP içerisinde çok ciddi bir savaşın, bir kırılma anının yaşandığı noktasında. Şimdi bundan sonraki süreci kaygıyla CHP'liler takip ediyor. Ki Mirza Turgut'un Cumhuriyet Halk Partisi ile olan ilişkilerini kamuoyu yakından biliyor. Evet, sosyal demokrat bir gazeteci olarak yıllarca değil mi Kent Radyo'da yapmış olduğu programlarla dikkat çekmiş. Mersin'de önemli bir kanaat önderi, bir yazar, gazeteci olarak iz düşümünü koymuştu. Yine Mustafa Cengiz de geçenlerde küçük bir o da kaza geçirdi. Geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. CHP Genel Merkezi'nde görev yapan bir gazeteciydi Mustafa Cengiz. Evet. Mersin'de de önemli emeği var Mersin basınına. Gelinen noktada kaygı duyan, hayal kırıklığı içerisinde olan ve endişeye kapılan CHP'lilerin adeta sözcüleri oldular. Evet. Şimdi tabii bizler böyle burada konuşuyoruz canlı yayında ama süreç de akıyor ve yeni olaylara bir şekilde meydan veriliyor. Son gelişmeler çok önemli. Bakalım Ali Gülken Şamiloğlu son gelişmeleri bizlere nasıl aktaracak?
2: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onları tekrar hatırlatalım sizlere. Malum Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı verildi. Şimdi dün akşam saatlerinde CHP'nin 38. kurultayı, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptal edildiğine yönelik ve mutlak butlan kararı alındığına yönelik kararın ajanslar tarafından tüm dünyaya, Türkiye'ye servis edilmesi sonrasında ekonomide çok ciddi bir dalgalanma yaşanmıştı. İstanbul borsasında işlemler tamamen durmuştu. Bazı ekonomistlerin iddiasına göre yarım saatlik süreç içerisinde 6 milyar dolar uçtu. Tabii bu kararın açıklanması sonrasında Borsa İstanbul'da düşüş %6'yı aştı ve devre kesici sistem devreye girdi. Bütün işlemler durduruldu. Bu gelişmeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bugün sabah saatlerinde Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantı sonrasında yayımlanan raporda Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirilmiştir şeklinde bir ifadeyle toplantının sonucu kamuoyuna duyuruldu. Şimdi devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki hareketlilik devam ediyor. Ve tabii Özgür Özel partisinin MYK'sını yeniden toplantıya çağırdı bugün için. Ve Özgür Özel ayrıca bugün şu sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir toplantıya girmek üzere. Özgür Özel şimdilerde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bir toplantı gerçekleştirecek. Şimdi tabii mutlak butlan kararı sonrasında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesi söz konusu. Şimdi tabii Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultay, kongre öncesindeki duruma CHP geri dönecek. Dolayısıyla her şey değişiyor genel başkandan bütün kurullara, kurulların yönetimlerine, başkanlarına, idarecilere kadar her şey değişiyor. Ama kendilerine görev verildiğinde bu görevi kabul etmeyeceğini iki kişi açıkladı. Genel Başkan koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturduğunda o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı olan Genç Osman Kilik, olası bir geriye dönüş durumunda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini kabul etmeyeceğini açıkladı. Kilik'in açıklaması sonrasında eski dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıkaya da Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini

iddia şu anda haber mecralarında, sosyal medyada konuşuluyor efendim. Bu önemli. Dikkat çeken diğer bir önemli konu da hatırlanacağı üzere Gülistan Doku davası var. Gülistan Doku davasına ilişkin olarak kırmızı bültenle aranan ve açıklamaları bu davayı sonuca ulaştıracak denilen Umut Altaş firariydi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu. Ve Umut Altaş vermiş olduğu ifadesinde Mustafa Türkay Sonel'in, yani dönemin Tunceli valisi olan, şimdilerde tutuklanıp cezaevinde bulunan Vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kendisine çok bağırıyordu, ben de sıktım diyerek cinayeti itiraf ettiğini öne sürdü. Bu önemli. Ayrıca Altaş, cesedin gömüldüğü yerle ilgili olarak da iki tahmininin olduğunu, bunların da bu yerleri de polise söylediği de Umut Altaş'ın gelen bilgiler arasında. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Tekrar birlikte olacağız gün içerisinde. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: Refleks programı gündeme farklı pencereler açmaya devam ediyor. Orta Doğu'da esen savaş rüzgarları ekseninde bu hafta Türkiye ekonomisi masaya yatırılıyor. Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik.

0: yanında 0324 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 80.

0: Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Trafik. Trafik Allah'a emanet. Evet. Benim tespitlerime göre çok acil, 20 küsürün üzerinde acil batçık gerekiyor. Çünkü biz şehir olarak biraz farklı bir şeyimiz var, konumumuz var. İnce de uzun, mesela Tarsus, Adana bize şu kadar kilometreyken Anamur, Günler, Mut ince uzun bir 300 küsür kilometre şeridimiz var. Dolayısıyla Mersin'in sorunları çok büyük. Mesela ben havalimanının yapılmasında çok kamuoyu oluşturduğunu düşünüyorum. Hangi siyasiyi görürsem ana muhalefetten de olsa, iktidardan da olsa havalimanımız ne durumda diyordum. Mesela şimdi geçen ismini söylediniz. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e gazeteciler cemiyetine geldiğinde siz de oradaydınız, bir soru sordum. Eski adıyla İsrail Kavçuğu, yeni adıyla Mersin Kavçuğu, Ziraat Odası onu teçhil etmiş. Muazzam gölge veriyor biliyorsunuz. Evet. Palmiye yerine bu ağaçların dikilmesini düşünüyor musunuz gibi soru sordum, cevap da vermedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz, Mersin'de binlerce, milyonlarca ağaçtan dikildiğini düşün, iklim değişir. İklim değişir, Temmuz'un, Ağustos'unu düşünüyorsunuz Mersin'in. Hı. Şimdi bazı akıl evveler sanki bilim adamıymış gibi, tamam da o da yeraltı sularını bitiriyor, yeraltı suları kalmıyor gibi. Ya ağacın olduğu yere yağmur yağar zaten. Evet. Dolayısıyla bu tür evet, şeyler. Evet.
5: Şimdi tabii şimdi Mehmet Aş, tabii aşk ile Mersin programı çok önemli. Mersin odaklı, Mersin'in sorunları konuşulacak. Çözüm önerileri de
4: tabii.
5: masaya yatırılacak ve gerek siyaset, gerek bürokrasi, gerekse de basından konuklarınız olacak.
4: Tabii tabii. İşte formatını yönetim kurulu başkanımız Kaya Bey'le ayarlayacağız. Evet.
5: Şimdi bu Butlan kararıyla ilgili siz de CHP'de yıllarca demeyen nabzını tutan bir gazeteci olarak görev yaptınız. Gelinen noktada nasıl bir yansıma yani dünden bugüne kadar size?
4: Şimdi Kemal'cim öncesini konuşmak lazım. Hı. Mesela şöyle öncesini konuşmak lazım. Ben televizyon programlarında küçük bir haber kağıdı vardı. Onun A4 kağıdını yaptım. Her hafta onu gösteriyordum. Hı. Sayın Kılıçdaroğlu bir gazeteye demeç vermiş. Demişti ki CHP yönetmek ülkeyi yönetmek daha zor demişti. Hı. Ben de bunu konu etmiştim. Şöyle demiştim. Hayatında hiç il delegesi, ilçe delegesi olmamış. Hayatında hiç il, ilçe yöneticiliği yapmamış. Hayatında meclis üyeliği yapmamış. Velhasıl yöneticilik yapmamış insanı sırf SSK genel müdürü diye Baykal milletvekili yapıyor. Arkasından genel başkan oluyor. Biraz sıkıntı burada başlıyor. Burada başlıyor. Kılıçdaroğlu genel başkanına hak

0: değil mi? 13 defa seçime girdi, 13 defa seçimi kaybetti. Ve kararın çıkacağını bildiği için 2 gün önce bir basın toplantısı yaptı. Bilmiyorum izlediniz mi?
1: Basına bir video servis
0: ettiler. Video servis ettiler. Evet. Şimdi ben onu şeyde Sayın Özgür Özen de hemen Merkez Karar Yönetim Kurulu erkenden topladı. Bir gün ya da 2 gün önce topladı.
1: Aslında karar daha henüz yazım aşamasındayken biliniyor.
0: Bitti, bilindi. Şimdi dolayısıyla doğru bir karar mı? Asla. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni kadro olarak çok iyi tanıyorum. Tam mutfaktan geliyorum. Çok iyi tanıyorum. Bunlar da seçimlerde bir takım şeyler oldu. Şimdi bakınız. Sıkıntı nerede başlıyor Kemal? Ben eğer bir partide ön seçim olursa siyasete tekrar dönerim. Genel başkanların, il başkanlarının, milletvekillerinin İki dudağı arasında ben kendi siyasi geleceğimi tayin ettirmem. Tayin ettirmem. Bakınız, isim vermek istemiyorum. Benim meclis üyesi olduğum yerde bir belediye başkanı atadı. Gökhan Günaydın atadı. Gökhan Günaydın hem hukukçu hem ziraat mühendisi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir meslektaşını atadı. Ziraat mühendisini atadı. Getirdi bizi kapının önüne koydu bu vatandaş. 5 yıl Serbest Muhasebeci Malumşu Odası arkamda durdu. Sayın Dursun Göktaş. Her yere fark çekti. Mehmet Aşık bizim odamızın tek kontenjan adayıdır diye. Ama bunu aşamadık. Vatandaş kendi kadrolarına geldi. 10 yıl belediye başkanı yaptı. 10 yıl. Ve Kemal'cığım çok önemli bir şey söylüyorum. Yenişehir seçmeni. Hali Yenişehir'de oturuyor. Mezitli'nin sokaklarını bilmez idi. 10 yıl belediye başkanı yaptı. O arkasından gitti, partisinin karşısına aday oldu. Kim atadı? Kılıçdaroğlu atadı. Kılıçdaroğlu kadroları atadı. Siz bir partide ön seçim yapıp üyelerin haklarını üye bazında, delege bazında değil lütfen, üye bazında ön seçim yapmazsanız olacak bunlar. Bunlar olacak. Bakınız. Lütfen dikkat buyurunuz. Önce ne yapıyor? Mahalle delegeleri seçiliyor. Mahalle delegeleri seçiliyor. Mahalle delegeleri ilçe delegelerini seçiyor, ilçe başkanını seçiyor. İlçe başkanı liste çıkarttı, listede il delegelerini yazıyor. İl delegelerinde il başkanını ve kurultay delegelerini seçiyor. Kurultay delegelerinde Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu, parti meclis üyelerini ve genel başkanı seçiyor. Temelde sağlam yapmazsanız bir parti, herhangi bir partide. Yani şimdi Sayın Devlet Bahçeli bana göre son günlerde bir devlet adamını sergiliyor. Karara butlan diyor, olmaz diyor, yanlış diyor. Demokrasi bize hepimize lazım diyor. Yani şu anlatmaya çalışıyorum kısaca. Butlan meselesi. Ben şu iddiadayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapıp edip tekrar seçilecek. Nasıl? Niye bunu söylüyorum? Siyasi af çıkaracak. Vergi afı çıkaracak. SGK afı çıkaracak. Herkese dokunacak. Bak, DEM Parti ile siz hayatımızda bak beraber yıllarca program yaptık. Hiç DEM Parti ile MHP'nin beraber olabileceğini ya da şeyin AK Parti'nin olabileceğini hiç hayal edebiliyor muyduk? Ne olduğunu bilemiyoruz. Bir şey oldu. Dolayısıyla bu karar doğru bir karar değil. Evet. Kılıçdaroğlu da bu işe balıklama atlamamalı. Ben bu kararı tanımıyorum. Seçimle geldiler, seçimle giderler demesi gerekiyor.
1: Evet, o zor. O zor, çünkü orada artık kanuni bir gereklilik doğdu. Şimdi az önce beni Mirza Turgut aradı, gazeteci yazar Mirza Turgut.
0: Evet.
1: Ve Mustafa Cengiz ile görüştüm. Bunlar CHP'ye gerçekten çok büyük emek veren.
0: Aday oldu Mirza.
1: Evet, aday oldu. Mustafa Cengiz zaten genel merkezde görev yapan bir gazeteciydi. Büyük bir kaygı ve endişenin olduğunu hissettim. Yani hangi CHP'liyle görüşsem, yani bir bilinmezlik var.
0: Bir kaygı yaşanmış bir şey değil bu.
1: Bir kırılma var ve bir korku da var. Korku şu, CHP'nin bölünmesi. Yani Özgür Özel ve taraftarlarının farklı bir siyasi partiye geçerek CHP'ye rakip olması. Böyle bir kırılma yaşanırsa siyaset tablosu nasıl şekillenir?
0: Geçmiş dönemde bunları yaşadık Kemal'cığım.
1: Yani ama şimdi başarı da var orada. Şimdi SHP geçti, iktidar değil mi? Bir koalisyon ortağı oldu. DSP

0: Ecevit değil mi? CHP'nin efsane lideri, DSP'yi kurdu, iktidara geldi gibi yani.
1: Şimdi şöyle anlatayım.
0: Aynı şeyi tekrar edebilir mi? Özgür Özel üzerinden bakarsak.
1: Şimdi şöyle anlatayım. Yani yanlış anlamanızı istemem ama ben kendi görüşlerimi sunuyorum gazeteci olarak. Demokratik Sol Parti, parti değildi. Demokratik Sol Parti, parti değildi. Ecevit Sevenler Derneği'ydi. Aynı Anavatan Partisi gibi tarihe gömüldü. Erdal İnönü, rahmetli Erdal İnönü diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl seçildiğini anımsarsak, hatırlayın lütfen, İstanbul'un nasıl belediye başkanı olduğunu, oylar bölündü, hatırlayın. Evet. Bunlar dedi ki, Erdal İnönü, gidin Ecevit'le konuşun, bir komisyon kurmuş, komisyonu göndermiş DSP Genel Merkezi'ne. Evet. 45 dakika beklemişler, görüşmemiş Ecevit. Biz demokratik soluz dedi. Demokratik soluz dedi. Hatırlayın lütfen. Yaşımız icabıyla çok iyi hatırlıyoruz. Evet. Bizi izleyen gençler hatırlamazlar. Her yerde bir bakarsanız DSP ile CHP bölünüyor. Oradan bir başka parti çıkıyordu. Hatırlayın lütfen.
0: Sağ parti diyelim.
1: Sağ diyelim.
0: Sağ parti diyelim.
1: Şimdi dolayısıyla bunu yaşadı. SHP, CHP döneminde de yaşandı. Mesela Mersin'de bir tarihi olay yaşadık. Anapa Tazekan, işte Aklan diye, Aklan Yürekli'yi Soli sitesinde ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'a sundular. Ama rahmetli Okan abi Malatyalı olması hasebiyle tercih edildi. Bu sefer de ne yaptı? Aklan Yürekli ANAP'a Tazekan, işte Aklan denen kişi gitti SHP'den aday oldu. SODEP'ten aday oldu. SODEP'te niye kurdu SODEP? SODEP SHP'yi solda görmeyip bir tık daha radikal solcuların yeri oldu yani. Evet. Ve ne oldu biliyor musunuz Kemal kardeşim? Ne oldu? Okan Mezdeci ile Kaya Mutlu ile Aklan Yürek'le oyları böldü. Aradan Okan Mezdeci çıktı. Peki evet. Aklan Yürek'le ne yaptı? İlk seçimde ANAP'tan meclis üyesi oldu. Şimdi tarih bunları gösteriyor. Bölünme olursa ülke kaybeder. Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin niye ilk birkaç gündür devlet adamlığını sergilediğini söylüyorum. CHP'ye sahip çıkmak lazım. Cumhuriyetle tarih. Dün de diyor ki mutlandır bu karar diyor. Olmaz böyle şey diyor falan diyor. Şimdi bunlar önemli şeyler. Çünkü güçlü muhalefet güçlü iktidar demektir. Güçlü muhalefet güçlü iktidar demektir. Güçlü muhalefet olmadığı için Kılıçdaroğlu döneminde bu kadar bakınız aynı zamanda ekonomistim biliyorsunuz. 23 yıl önce emekli maaşlarının satın alma gücü ne kadardı? Bugün ne kadar? Şimdi bu çok önemli bir ve çok garip bir şey söyleyeyim. Hiçbir umut da ya mesela ben bir yere gelirim, kadroyu toplarım derim ki şunu yapacağız, bunu yapacağız. Millet böyle izler der ki oh bir ferahlık geldi der. Hani bir şey yok, yapılacak bir şey de yok. Emekli maaşları, asgari ücret 20-30 bin lira. En kenarı olmuş 20-30 bin lira en azı yani. Şimdi dolayısıyla bunun sebebi müellebi kim? Bana göre olduğu kadar muhalefet de. Kılıçdaroğlu bana göre ana muhalefet liderliği yapamadı. Çünkü kadroları bilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetmek, ülke yönetmekten daha zor diyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi niye zor olsun? Kim düzeltecek? Neyi var sıkıntı? O zaman niye yapmadınız? Genel başkandınız. Dolayısıyla bu dediğiniz gibi bir kargaşaya neden olabilir. Ama ben inanmıyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarının bir parti kuracağına, bir partiye gideceklerine inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum.
0: Ne yapacaklar? Yani parti kurmayacaklar. İçeride muhalefet.
1: Bence de.
0: Yani ama muhalefet ama şimdi bütün yetki Kılıçdaroğlu'nda. Yani onları üyelikten de düşürebilir, üyeliklerini askıya alabilir, disipline sevk edebilir, her şey olabilir.
1: Tarihi çok kötü yazar. Evet. Tarihi çok kötü yazar. Bakınız 12 Eylül'de hepimiz bir şekilde zarar gördük. Ülke zarar gördü. 3 yıl junta yönetti. 3 yıl junta yönetti. Sonra Anavatan Partisi geldi. Arkasından Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Tansu Çiller falan derken sonra da Tayyip Bey'in partisi AK Parti geldi. Şimdi bu mesele demokrasinin oturmadığını gösteriyor. Demokrasinin oturmadığını. Tekrar söylüyorum. Özel hasretten söylüyorum. Ben Mersin'de yaşayan biri olarak söylüyorum. Biz partilerin içerisindeki demokrasiyi oturtturmadığımız sürece mesela benim bir iddiam var. Ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını kapatın kardeşim. Gerek yok o binaya. Vahap Bey il başkanlığı yapıyor zaten diyorum. Hı. Bak çok önemli. Diğer partiler de böyle. Genel başkanlar iki dudağı arasında

0: onu oraya atıyor, onu oraya seçtiriyor, onu oraya seçtiriyor. Allah aşkına Kemal'cığım ya. Neydi adını hatırlamıyorum. Teğmen'e getirip partinin bilgisayar sistemine oturtan ben miyim? Bilgisayar sistemine, seçim gecesi çöktü bilgisayar sistemi. Ve o Teğmen AK Parti'ye geçti.
1: Evet.
0: Şimdi siz ön seçim yapmazsanız, üyelerin iradesini görmezseniz, üyeler danışmazsanız, oy vermezseniz hal bu hale gelir. Şimdi bakınız, bir şey daha söylememe izin verin. Bu bir meydan var Pozcu'da. Bir restoranın karşısında, ismini söylemek istemiyorum. O meydanda her türlü aktivite yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na kaç kez söyledim. Mersin kentinin merkezini unuttunuz. Akşam saat 6'dan sonra adam kessen kimse yok sokakta. En içtek olan hastane caddesinde bile 6'dan 7'den sonra kimse yok. Çarşıyı katlettiniz. Bununla ilgili benim bu konuşmamı bekleyen arkadaşlar var. Esnaf arkadaşlar var. Benim Sam TV'ye Kemal İsteyen programına çıkacağımı söylediğim zaman abi ya bu nedir ya bu? Cumhuriyet alanını niye unuttunuz kardeşim? İyi ki 19 Mayıs var. İyi ki 29 Türkiye var. İyi ki şunlar var. Orayı hatırlıyorsunuz. Yani bu kentin merkezi. E tabi Vahap Seçer ön seçimde gelmedi ki. Atandı. Genel merkez atadı. Günlerce de atamadı hatırlarsanız. Evet. Şimdi dolayısıyla söyleyeceğim şu. Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti. Diğer partiler. Beni ilgilendirmiyor. Ben bir demokrasi sistemi vatandaş olarak bütün partilerin genel başkan sultasının kaldırılması talebindeyim. Evet. Ön seçim yapacaksınız üyelerle. Üyelerle ön seçim yapacaksınız. Üyeler seçecek hakim huzurunda. Üyeler seçecek her şeyi. Her şeyi. Evet. Şimdi bir bakıyorsunuz hiç tanımadığınız bir tanesi bir partinin hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız kimlerle yola çıktı? İlk dönem. İlk dönemden bahsediyorum. Birinci vekili Mir Rengi Fırat'tı. Birinci vekili. Evet. Sonra DEM Parti'den Mersin Milletvekili oldu Dengir Mehmet Fırat. E şimdi böyle olur mu yani? Evet, ön seçim olacak. Ön seçim.
1: Adana'dan oldu. Adana milletvekili oldu.
0: Evet.
1: Evet. Adana.

0: Tekrar yeni izleyenler için söyleyeyim değerli arkadaşlar. Yönetim Kurulu Başkanımız KYTP ile bir formasyon bulmaya çalışıyoruz. Yani mesela iklim şartları müsait olursa Cumhuriyet alanında 32 ekimin önünde yapalım diyoruz. Kemal'cim şöyle konuk çağırıp konuşturmak herkes yapıyor bunu.
1: Evet.
0: Bunu herkes yapıyor. Soruyu alıyorsun. Efendim ekonomi nasıl biliyorsunuz? Efendim şunu nasıl biliyorsunuz? Bu herkesin yaptığı. Biz bir format dışına çıkalım istiyorum.
1: Evet, çok
0: değişik bir format yapalım. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Jenerik hazırlayacak Kaya Başkan. Benim daha önceki jeneriğimi gördü. Aşk ile Mersin. Dedi ki çok güzel olmuş abi dedi. Yani çok Aşk ile Mersin güzel bir isim. Önce isim arıyorduk. Evet. İsmi bulduk. Format da bu. Ben bu kenti kısmen Ankara'da yaşıyorum ama ben buranın çocuğuyum. Burada doğdum büyüdüm ben.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla akşam eve giderken bu trafik beni mahvediyor. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ne bileyim başka
1: yani yaşadığı kentin sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm noktasında
0: ben zaten şöyle anlatayım.
1: Önemli bir unsur olmak.
0: Evet, bu da çok önemli. Evet. Bunu da unutmadan çünkü notlarını da tutmuyorum. Ben bütün demokratik ortamlarda kürsüye çıktığımda yönetim kurullarını ya da o muhatap olduğu belediyeye diyelim ya da milletvekilini siyasi parti eleştirirken Kemal'cim kesinlikle sözüm yolunda söylerim ben. Eleştirmek herkesi konuşur. Herkes güzel konuşur. Ama önemli olan yapmak. Ben çözüm yolunda söylerim. Aynen. Söylüyorum da. Tabii bu böyledir. Şimdi benim bu programı yapmamdaki Aşk ve Mersin programı yapmamdaki amaç ne? Amaç şu. Şimdi biraz önce söylediğin gibi ben korkmam. Çiğ et yemediğim için karnım ağrımaz.
1: Doğru.
0: Ben bu kentte sıkıntı varsa söylerim. Vahapçıkçı'dan belli konularda şikayetçiyim mesela. Yani. Mesela babacığım bu kadar parayı kiralık yerine niye harcadın? Bu kadar parayı kiralık yerine niye harcadın? Bu beni vergi ödüyorum. Kırmızı lacivert ve özellikler iş anındaki şeyi gökdelenine taşıdım. Altı kat belediyeye ait. Öğlenleri, sabahları ve akşam çıkışında gökdelenin asansörleri kilitleniyor. Personelleri

0: toplu taşımada geri kaldık. Ankara'dan geldim. Biz burada doğmuş cumhuriyeti olmuşuz. Niye otobüs almıyoruz dediğimde sert tepki gösterdi bana. Vahap Seçeri'yi kutluyorum limon diye. Ben şimdi de birkaç tane, kaç tane bilmiyorum elektrikli otobüs koymuş kutlarım. Toplu taşımada Ego'yu takip etmeye çalışıyorum. Ankara'yı takip etmeye çalışıyorum. Ankara'da yaşadığım için. Mesela şöyle arz edeyim Kemal'cim daha başka bir ifadeyle. Ankara'da atıyorum. Lütfen rakamları sizi boğmasın. 1000 tane toplu taşıma aracı varsa bunun 900 tanesi otobüs, 100 tanesi minibüs. Bizde de tam tersi. Evet. Bunu söylemem lazım. Bu kentte yaşıyorlar. İşte ipuçlarına verdik programın.
1: Evet, tamam. Yok, izleyeceğiz. İzleyeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet
0: teşekkür
1: abi.
0: Ederim. Sağ olun.
1: İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz.
0: Ederim, sağ olun.
1: Tekrar ekranlara çıkmak tabii ki sizleri yıllarca izleyen kitleleriniz var. Onlar için de önemli bir müjde oldu. Merakla bekliyoruz efendim.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Evet. Efendim isterseniz gelin bir hava durumuna gidelim. Sonra tekrar buradayım.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne güneşli parçalı bulutlu arası bir günle uyandık. 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise muhtemel sağanak olacak, 16 derece oluyor sıcaklık değerleri. Yarın ise muhtemel sağanak, ardından güneş açacak ve 23 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız ve Anamur'a baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak, ardından güneş açacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise kısa süreli sağanak yağış olacak. Yarın ise kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 23 dereceyi gösteriyor termometreler. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz, Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak. 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü olacak. 13 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış devam edecek, ardından güneş açacak ve 22 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Ve Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda yer yer sağanak yağışlar olacak. 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise kısa süreli sağanak yağış devam edecek. Yarına baktığımızda ise kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve sıcaklık değerleri de 23'e yükseliyor. Şimdi de Mersin'in Mut ilçesindeyiz. Mut'a baktığımızda sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise parçalı bulutlu. Yarın ise yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 24 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Günlerdeyiz. Günlere baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak. 23 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Aman dikkat diyelim. Yarına baktığımızda ise sağanak yağış olacak ve 21 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Silifke'de, Silifke'ye baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak, 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise parçalı bulutlu. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda güneşli parçalı bulutlu arası olacak, 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise yer yer sağanak yağış olacak. Yarına baktığımızda ise yarın da yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 23 dereceyi kadar gösteriyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Tarsus'a baktığımızda güne güneşli parçalı bulutlu arası uyandık. 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise muhtemel sağanak yağış olacak. Yarın ise bizi yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 23 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniliyor. Aman dikkat diyelim, 14 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise sağanak yağış devam edecek. Yarına baktığımızda ise yer yer sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor ve 13 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi.

Evet, Türk siyasi tarihi açısından çok önemli günler geçiriyoruz. Siyaset tarihimizde bir ilk mutlak kararı, CHP ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tabii ki parti içi meselelerin parti dışına taşması pek de hoş değil. Özellikle Özgür Özel'in önceki dönem genel başkanı, artık bunu kullanacağız, Özgür Özel'in eyleme çağrıları, halkı sokağa dökme çabaları, parti içerisinde ayrıştırma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir eylemsellik çağrıları hiç olumlu değil, hoş değil. Kol kırılır, yel içinde kalır. Derhal tavsiyemiz Sayın Özgür Özel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek ortak bir yol haritasında buluşmaları, bölünmüş bir ana muhalefet partisi halka umut vermez. Halk seçim sandığı önüne gelene kadar bir umut peşinde koşması gerekiyor. Tane tane, açık, net bir şekilde ifade ediyorum. Güçlü bir iktidar partisi, güçlü bir ana muhalefet partisi ve seçmende hem heyecan hem de umut demek. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel geçmişini de tekrar masaya yatırarak ne kadar önemli bir parti olduğunu hissederek kurumsal kimliğini de koruyarak mutlaka ve mutlaka ayrışma içerisinde değil, yeniden birleşme, aynı hedefe yürüme konusunda hemfikir olmalı. Evet, 19'da, bugün 19'da refleks programında yine mutlak kararı ve gelişmeleri ele alacağız. Ahmet Akın, Ayhan Kızıltan, İsmail Hakkı Ulaşoğlu, Mustafa Açıkgöz birlikte Orta Doğu'da yaşanan savaşın Mersin'e, çevre illerine, Türkiye'ye yansımaları, ekonomik bağlamda özellikle ve tabii ki mutlak kararının gelinen noktadaki gelişmelerini ele alacağız. Akşam 19'da tekrar görüşmek üzere, esen kalın.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Geçen sene kurbanlığı

0: Almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
1: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115.000'in üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun.

0: ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: CHP'nin 38. olağan kurultayı iptal edildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Mahkeme kararıyla birlikte Özgür Özel döneminde görevli parti organlarının aldığı tüm kararlar yok hükmünde sayıldı. Öte yandan CHP Genel Merkezi önünde toplanan bazı partililer Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP kurultay davasına ilişkin alınan mutlak butlan kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, demokratik bir karar alındı dedi. Mersin Fırıncılar Odası yeni ekmek tarifesini yürürlüğe koydu. Zamlı tarifeye göre 210 gram somun ekmekle 210 gram pide ekmeğin fiyatı 17 lira 50 kuruş oldu. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Ara sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 185 ton sıcak asfalt kullanıldı. Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde 35 üreticiye toplam 72 zirai mücadele ilacı dağıtıldı. Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra mahkeme tarafından tutuklandı. Mersin genelindeki okullarda yeşil vatan konusu işlendi. Öğrencilere ormanların korunmasının önemi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, çevre temizliği ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliği anlatıldı. Bol Karlar Doğasını ve Suyunu Koruma Kurulu üyeleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek Arslanköy Mahallesi'nde yapılması planlanan boksit madenciliği faaliyetlerine tepki gösterdi. Basın açıklaması Toroslar'da zehirli boksit madeni istemiyoruz çağrısıyla düzenlendi. Projenin doğaya, su kaynaklarına ve insan sağlığına zarar vereceği ifade edildi. Bugün barışa ihtiyacım var kadın inisiyatifi, barış için ısrar ediyoruz mottosuyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Canan Yüce meclise çağrıda bulundu ve kadınların terörsüz Türkiye sürecindeki taleplerinin dikkate alınmasını talep etti. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Yüzmede başarı haberi Kürşat Erdem Sezer'den geldi. 2025-2026 okul sporları sezonu küçükler yüzme müsabakalarında yarışan Kürşat Erdem Sezer 50 metre kurbağalama kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Okul sporları gençler B kadın erkek Türkiye ferdi boks şampiyonasında iki Mersinli sporcudan madalya geldi. İrem Gümüşöz 80 kilogram üzeri kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Sporcu Derin Yırtıcı ise 75 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Antalya'da düzenlenen Jiu-Jitsu Dünya Kontakt Şampiyonası'nda milli takım 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandı. Mersinli sporculardan Emine Bozkurt ikinci, Hülya Nur Dağdur üçüncü oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
13: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
14: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
15: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
16: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
17: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
18: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Takvimler 22 Mayıs 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız ve günün en sıcak başlığı siyasette yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı sonrası yaşanan gelişmeler parti içinde ve siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı sonrası CHP yönetiminin hamleleri, itiraz süreci ve parti içi açıklamalar günün en çok konuşulan konusu oldu. CHP cephesinde yaşanan bu kritik sürecin yanı sıra Adalet Bakanı'nın değerlendirmeleri ve parti içinden gelen birlik mesajları da dikkat çekti. Gündemde ayrıca uyuşturucu operasyonları, dolandırıcılık şebekelerine yönelik baskınlar, ekmek fiyatındaki yeni düzenleme ve yurt dışından gelen acı haberlerde yer alıyor. Spor sayfasında ise ÇBK Mersin'in gençlerde elde ettiği önemli başarılar da ön plana çıktı. Tüm detaylar şimdi haber bültenimizde. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı siyaset gündemine damga vurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 2023'te yapılan 38. olağan kurultayını geçersiz saydı. Kararla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut

0: yönetim tedbiren görevden uzaklaştırılırken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin göreve dönmesinin önü açıldı. CHP yönetimi karara itiraz hazırlığı yaparken sürecin Yargıtay'a taşınması da bekleniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek karar sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında verdiği kararı değerlendirdi.
1: Öncelikle altını çizerek ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasinin özü milletin iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Ve CHP'de mutlak kararının ardından gözler eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayacağını açıkladı. Çelik, CHP'de kaos yaşanmaması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek CHP'li vekiller Mahir Polat ve Hüseyin Yıldız'la birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün hepimizin bildiği mahkeme bir karar alarak 38. kurultayı iptal olduğunu ve eski yönetimle devredildiği kararı çıktı. Bu karar gereği bugün milletvekili olarak bütün Türkiye'deki il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz hep beraber bu konuyu birlik ve beraber içinde bir önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı çatısının altında beraber yol yürüyerek hedefimiz birlik beraber içinde iktidara gelmek. Değerli arkadaşlar, hem Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak

0: hem il örgütleri ve ilçe örgütleri, hem parti meclis üyelerimiz, hem de diğer bütün üyelerimizle beraber her konuştuğumuzda, her görüştüğümüzde partimizi iktidara taşımak için birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimizin her dönemde de görüşmeler yan yana getirmiştik. Bu konuda bazı arkadaşlarımızın sadece kişisel koltukları için farklı açıklamalar yapabilir, farklı düşüncesi olabilir. Ona da saygı duyuyoruz. Ama şunu biliriz ki Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermeyen, savaş alanında kurulan bir partidir. Hepimiz bu örgütün gençlik kollarına gelerek, mücadele ederek buraya kadar geldik.
1: Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultay kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MKYK'yı olağanüstü topladı. Karara sert tepki gösteren Özel, emaneti ancak delegeler alır, teslim olmayacağız dedi. Özel ayrıca tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a başvurduklarını açıklarken, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna henüz dönüş yapmadığını söyledi.
2: CHP'de kurultay davasına ilişkin verilen butlan ve görevden uzaklaştırma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti genel merkezinde olağanüstü MYK toplantısı yaptı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Özel, karara sert tepki gösterdi.
3: Seçim hukukunun dışında başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Seçim hukuku güvencesini yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. Çünkü bir asliye hukuk mahkemesini ayarlayanın istediğini indirme, istediğini bindirme yetkisi tanımlanmaya çalışılmaktadır. Mücadele edilen meselenin kendisi de budur.
2: Özel, yaşanan sürecin sadece kendi göreviyle ilgili olmadığını belirterek bu mesele milletin meselesidir. Bu darbe bize değil sandığa ve seçme seçilme hakkına yapılmıştır dedi.
3: Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, Yargıtay'a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK'nın anayasada 79. maddede kendisine münasıran tanınan görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye'yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz. Biz öncelikle mücadeleyi yükselteceğiz. Bunun yanında hukuk mücadelesi veriyoruz. Bizim net olarak durduğumuz bir yer var. Biz bize verilen bayrağı yere bırakmayız. Millet bayrağı verir. O bayrak elinde durduğu müddetçe senin arkanda durur. Zoru görünce bayrak atarı kaçanı ya da bayrağı birisinin istediği gibi sallayanı haz etmez ve bunu hazmetmez. O bayrak elimizde, ölebiliriz ama milletin verdiği emaneti bırakmayız. Onun için her şartı zorlayacağız ve elimizdeki bayrağı bırakmayacağız. Elimizdeki bayrak bize partimizin verdiği bayraktır. Millet o bayrağı, o değişimi kuvvetli bir öz eleştiriye saymıştır. Seçimlerde de tarihin en büyük yerel seçim zaferini bize yaşatmıştır. Millete borcumuz var. Ne milleti ne partiyi yarı yolda bırakmayız.
2: Özel ayrıca CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma ya da yedek parti seçeneğinin gündemlerinde olmadığını belirterek, biz bu partinin ev sahibiyiz, baba ocağını terk etmeyiz dedi.
3: Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi

0: içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu, partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona asliye hukuk mahkemeleri falan karar vermez. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kurultay davası sonrası genel merkezi önünde partililere de seslendi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililere seslendi.
3: Suçumuz kazanmak, suçumuz 47 yıl sonra birinci parti olmak. Bugün Atatürk'ün kurduğu partiye darbe girişimi yaşanmıştır. Darbe girişimi.
2: Parti örgütlerinin gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Özel, baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Rahat ve konforlu muhalefeti reddediyoruz diye konuştu.
3: Bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir. Ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir, ne benim arkamda yüzü size dönük değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Olmayacağız.
2: Muhalefetin tüm kesimlerine çağrı yapan Özel, omuz omuza mücadele için buradayız. Çağrıldığınızda gelin, meydanları terk etmeyin dedi.
3: Bir büyük zaferi, bir büyük destanı benimle birlikte yazmaya var mısınız? Buradan sesimin ulaştığı, sesime kulak veren, sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Gün bugündür, dönem bu dönemdir. Önümüzdeki süreç, geleceği hep beraber kurtaracağımız, sonra bu büyük hikayeyi birlikte yazmakla kıvanç duyacağımız, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirası hep birlikte yaşayacağımız günlerdeyiz. Çağrıldığınızda gelin, mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin.
2: Özel açıklamasında gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız ifadelerine de yer verdi.
3: Gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın. Onlar düşünsün. Onlar düşünsün.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyuşturucuyla mücadele ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uyuşturucuyla mücadelede hiçbir ayrım yapılmadığını belirterek ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Suça bulaşan kim varsa adalete teslim etmek görevimizdir dedi.
1: İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu toplam yani 19 ilde ve 25 şüpheliye yönelik olarak bir operasyon vardı. Daha çok ünlülere yönelik olarak yapılan bir operasyon gibi bu lanse edildi veya yansıtıldı. Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi.
0: Bakan Çiftçi yılbaşından bu yana uyuşturucuya yönelik yaklaşık 20 bin operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
1: Yılbaşından bugüne kadar da şu 5 aylık süre içerisinde diyelim, yaklaşık 5 aylık süre içerisinde yaklaşık 20 bin operasyonumuz oldu uyuşturucuya yönelik olarak. Bu operasyonlar neticesinde 16.986 kişi tutuklandı. 6.604 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Bu operasyonlar neticesinde de toplamda 20 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. 20 ton. 546 milyon da uyuşturucu hap, sentetik eza dediğimiz madde ele geçirilmiş oldu. Yine 167 bin kök uyuşturucu kök, işte bunun Hint keneviri veya skunk diyebiliriz, ele geçirilmiş durumda.
0: Çiftçi ayrıca İzmir'de hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık, Kahramanmaraş saldırısı ve Gülistan Doku dosyalarına ilişkin soruşturmalarında çok yönlü şekilde sürdüğünü söyledi.
1: Maraş olaylarıyla ilgili de şu anda bizim orada 20'ye yakın bir ekip Maraş olaylarıyla ilgili çalışmaya devam ediyorlar. Henüz müfettişlerimiz çalışmalarını raporlaştıramadılar. Daha sonuca ulaşmadı. Ama geçenlerde başkanımızdan aldığım bilgi, burada ihmali olan kişilerle ilgili ek soruşturma onayları da alıyorlar. Tespit ettikleri hususlarla ilgili. Yani olay çok yönlü ve çok boyutlu olarak soruşturulmaya devam ediyor. Gülistan Doku cinayetinde de biz İçişleri Bakanlığı olarak olayı iki taraflı olarak değerlendiriyoruz, araştırıyoruz daha doğrusu, soruşturuyoruz. Birincisi 2020 yılından bugüne kadar bu soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı, bununla ilgili kolluğun herhangi bir ihmalinin veya kusurunun olup olmadığıyla ilgili bir bu açıdan yürütüyoruz. Bir de yine zamanın Tunceli Valisi ile ilgili bir ayrı soruşturmamız daha yürüyor. Şu anda Gülistan Doku cinayetiyle ilgili konuyu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor, biliyorsunuz. Orada görülüyor. Tutuklamalar, gözaltına alınmalar, soruşturmayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bizden de zaman zaman bununla ilgili talepte bulunuyorlar. Onları da karşılıyoruz. Ama şu anda henüz soruşturma raporu tamamlanmış ve bize ulaşmış değil. Devam ediyor.
2: Aksaray'da trafik uygulamasında ilginç anlar kameraya yansıdı. Modifiyeli araçta bulunan 18 yaşındaki genç ceza yazılacağını öğrenince önce polise yalvardı, ardından küfür ve tehditler savurdu. Gazeteciyi de tehdit eden şahıs polis müdahalesi sonrası kaçmaya çalıştı.
0: Aksaray'da trafik uygulamasına takılan modifiyeli araçtaki genç ceza yazılacağını öğrenince ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri helezon yayı kesik ve camları filmli aracı durdurarak işlem başlattı. Araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki genç önce polislerden ceza yazmamalarını istedi, ardından küfür ve tehditler savurdu.
3: Abi niye? Abi gönderiyor. Onu yapma bak. Abi gözüme. Abi yanına gözüme.

0: Abi arabayı sus.
1: Abi şoför de sen ne görüyorsun? Sen uzaklaşıyorum ben. Abi bir git.
2: Tamam sen bir git. Hasan rica ederim. Sen bana bir dakika.
1: Sen şoför değilsin.
2: Ben onun adına özür dilerim abi.
1: Uzaklaşın sen değil.
0: Abi yapmayın. Abi ben işte dönemeyim. Abi niye bizi video çekiyorsun?
1: Abi sen ne diyorsun? Abi da onun için. Abi.
0: Yaz lan. Yaz. Yaz. Her türlü şeyden yazar mısın? Yaz.
3: Yazdı zaten.
0: Yaz. Tamam her türlü şeyden yaz. Madem öyle.
1: Bana yaklaşma.
0: Bana yaklaşma bak. Bana hiçbir türlü yaklaşamazsın. Yaklaşma. Yaz. Hadi. Yaz bana hadi. Her, hadi efendim. Bildiğin kadar yazar mısın? Abi bana yaklaşma. Abi bak arabayı kullanıyor. Kız arkadaşım oluyor. Her türlü bana diyor ki arabaya bakacaksın. Abi yanına kız arkadaşım var ya. Ya çekme bak. Çekme bak. Bak senin burnunu kırarım. Çekme bak.
3: Yapma bak.
4: Olayı görüntüleyen gazeteciyi de tehdit eden şahıs polis müdahalesi sonrası yaya olarak kaçmaya başladı.
0: Gel lan buraya.
1: Gel gel.
0: Gel lan gel lan.
1: Gel lan. İşte erkeksin ya. Gel lan
0: buraya. Gel lan gel.
1: Niye açıyorsun ya buraya?
0: Lan buraya gel. Oğlum buraya gel.
4: Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
0: Çekme. Bak çekme bak. Lan çekme demem. Elim kolum sağ.
1: Bak abi elim kolum sağ.
0: Senin onunla işim yok. Abi işim yoksa çekmesin o zaman. Sürücü ben miyim de beni çekiyor.
3: Ben.
0: Sürücü ben miyim? Sürücü ben miyim? Bak beni bak kolum sağ atma. Bak kolum sağ
3: atma.
0: Bir. Girmiyorum.
3: Girin.
0: Hadi minik binin.
3: Hadi. Bak daha sıkacağım.
0: Daha. Abi kolum sakat bak benim. Bak beni normal bak. Abi şeytanım. Bak bir kolum sakat.
3: Bırak bak. Bırak bak.
0: Abi lan müsaade olun şöyle. Biraz açın.
3: Gel de gelin. Gel de gelin. Sen bak beni sakat. Beni bak.
5: İstanbul merkezde 13 ilde sahte TOKİ ilanı operasyonu yapıldı. TOKİ'nin resmi sitesini kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şöbekeye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
4: İstanbul merkezi Mersin dahil 13 ilde TOKİ'nin sahte internet sitesini kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesini kopyalayarak sahte sayfalar oluşturduğu ve sosyal medyada yayılan ilanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 9 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul dahil 13 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
5: Ve bültenimizin sonuna geldik değerli izleyiciler. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
7: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Sun FM.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
12: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Şimdi uyuyorsun. Nefesin yavaşlıyor. Göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324

0: 0-323-23-23-01 0-323-23-23-01.
1: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Özel'e yakın 3 avukatı azletti. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Gülistan Doku dosyasında kritik öneme sahip Umut Altaş firari olarak bulunduğu ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini savundu. Cesedin gömüldüğü yer için iki tahmin ileri sürdü. Altaş, Aktuluk mahallesinde hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı dedi. İran'la yaşanan çatışmalarda ABD, İsrail'i korumak adına envanterindeki yüksek teknolojili savunma füzelerini büyük oranda tüketti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda vatandaşlara kurban atıklarının gelişigüzel çevreye bırakılmaması ve kurban kanının mazgallara akıtılmaması çağrısında bulunuldu. Erdemli Belediyesi tarafından Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3.705 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de Erasmus projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenciler özel bireylerle atölyelere katılarak engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Etkinliklerle engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekilirken ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlardan 103'ü adliyeye sevk edildi. Aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca, 7 silahla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları,
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları, Mersin'de, Polcu'da,

0: Adana'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616, Akdeniz Mersin.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Gracias.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan

0: olan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri, kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532

0: 0787-87-16-52.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde

0: geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Özel'e yakın 3 avukatı azletti. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Gülistan Doku dosyasında kritik öneme sahip Umut Altaş firari olarak bulunduğu ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa

Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini savundu. Cesedin gömüldüğü yer için iki tahmin ileri sürdü. Altaş Aktuluk Mahallesi'nde hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı dedi. İran'la yaşanan çatışmalarda ABD, İsrail'i korumak adına envanterindeki yüksek teknolojili savunma

0: Bölgesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda vatandaşlara kurban atıklarının gelişigüzel çevreye bırakılmaması ve kurban kanının mazgallara akıtılmaması çağrısında bulunuldu. Erdemli Belediyesi tarafından Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3705 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de Erasmus projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenciler özel bireylerle atölyelere katılarak engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Etkinliklerle engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekilirken ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlardan 103'ü adliyeye sevk edildi. Aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca, 7 silahla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konulara yer vereceğiz. Hatırlatacağız önemli konuları ki en önemli konu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararı. Mutlak butlan kararı bekleniyordu ve o karar verildi ve Özgür Özel yönetimi düştü. Ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oluyor. Mutlak butlan kararı dün akşam saatlerinde, şu saatlerde kamuoyuna duyuruldu. Ve sonrasında ilerleyen saatlerde Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde iki açıklama yaptı. İlk açıklaması basınaydı. Basının sorularını cevaplandırdı. İkinci açıklaması da mutlak butlan kararı ajanslar tarafından servis edildikten sonra çok sayıda partili ya da çok sayıda vatandaş Ankara'da genel merkez önünde toplanmıştı. İkinci açıklamasını, konuşmasını da genel merkez önünde toplananlara yaptı Özgür Özel. Önce bir hatırlayalım. Genel merkezde, CHP genel merkezinde Özgür Özel neler söyledi?
1: CHP'de kurultay davasına ilişkin verilen butlan ve görevden uzaklaştırma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, parti genel merkezinde olağanüstü MYK toplantısı yaptı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Özel, karara sert tepki gösterdi.
2: Seçim hukukunun dışında başka mahkemelerin bu işlere karışması, Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Seçim hukuku güvencesini yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. Çünkü bir Asliye Hukuk Mahkemesi'ni ayarlayanın istediğini indirme, istediğini bindirme yetkisi tanımlanmaya çalışılmaktadır. Mücadele edilen meselenin kendisi de budur.
1: Özel, yaşanan sürecin sadece kendi göreviyle ilgili olmadığını belirterek bu mesele milletin meselesidir. Bu darbe bize değil sandığa ve seçme seçilme hakkına yapılmıştır dedi.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, Yargıtay'a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK'nın anayasada 79. maddede kendisine münasıran tanınan görev sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye'yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz. Biz öncelikle mücadeleyi yükselteceğiz. Bunun yanında hukuk mücadelesi veriyoruz. Bizim net olarak durduğumuz bir yer var. Biz bize verilen bayrağı yere bırakmayız. Millet bayrağı verir. O bayrak elinde durduğu müddetçe senin arkanda durur. Zoru görünce bayrak atanı, kaçanı ya da bayrağı birisinin istediği gibi sallayanı haz etmez.

0: ve bunu hazmetmez. O bayrak elimizde, ölebiliriz ama milletin verdiği emaneti bırakmayız. Onun için her şartı zorlayacağız ve elimizdeki bayrağı bırakmayacağız. Elimizdeki bayrak bize partimizin verdiği bayraktır. Millet o bayrağı, o değişimi kuvvetli bir öz eleştiriye saymıştır. Seçimlerde de tarihin en büyük yerel seçim zaferini bize yaşatmıştır. Millete borcumuz var. Ne milleti ne partiyi yarı yolda bırakmayız.
1: Özel ayrıca CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma ya da yedek parti seçeneğinin gündemlerinde olmadığını belirterek biz bu partinin ev sahibiyiz, baba ocağını terk etmeyiz dedi.
0: Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa, ben öyle bir şeyde uzlaşmam. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona asliye hukuk mahkemeleri falan karar vermez. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
2: Bu açıklaması sonrasında Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin dışına çıktı. Oradaki vatandaşlara hitap etti ve şunları söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililere seslendi.
3: Suçumuz kazanmak, suçumuz 47 yıl sonra birinci parti olmak. Bugün Atatürk'ün kurduğu partiye darbe girişimi yaşanmıştır. Darbe girişimi.
1: Parti örgütlerinin gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Özel, baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz, direnişteyiz. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Rahat ve konforlu muhalefeti reddediyoruz diye konuştu.
3: Bugün şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu bir mücadeledir. Ancak bu ne Özgür Özel'in kişisel mücadelesidir, ne benim arkamda yüzü size dönük değişimin mimarlarının kendi kişisel ikbal mücadeleleridir. Biz, bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Olmayacağız.
1: Muhalefetin tüm kesimlerine çağrı yapan Özel, omuz omuza mücadele için buradayız. Çağrıldığınızda gelin, meydanları terk etmeyin dedi.
3: Bir büyük zaferi, bir büyük destanı benimle birlikte yazmaya var mısınız? Buradan sesimin ulaştığı, sesime kulak veren, sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum. Gün bugündür, dönem bu dönemdir. Önümüzdeki süreç, geleceği hep beraber kurtaracağımız, sonra bu büyük hikayeyi birlikte yazmakla kıvanç duyacağımız, çocuklarımız

0: torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirası hep birlikte yaşayacağımız günlerdeyiz. Çağrıldığınızda gelin, mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin.
1: Özel açıklamasında gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız ifadelerine de yer verdi.
0: Gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız. Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın. Onlar düşünsün. Onlar düşünsün.
2: Evet, Özgür Özel dün gece mutlak butlan kararı açıklandıktan sonra gece geç saatlerde CHP önünde halka bu şekilde hitap etti. Şimdi efendim yine son saatlerde yaşanan diğer bir gelişmeye gidelim değerli seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının artık Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna yönelik bir icra heyeti Sayın Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine gitti. Ve o heyetin içerisinde avukat Onur Üregen de vardı. Tebliğ ettiler Kemal Kılıçdaroğlu'na artık CHP'nin genel başkanı sizsiniz şeklinde resmi tebligatı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiler. Ve çıkışta da avukat Onur Üregen bir açıklama yaptı. Neler söyledi bakalım.
3: Ben avukat Onur Yusuf Üregen, bilindiği gibi Kurultay davasının delegelerinin avukatıyım. 36. Hukuk Dairesi bir karar verdi dün ve bu karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Tabii artık bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Genel Başkanımız şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tabii artık onlar tabii ufak tefek prosedürler var ama onlarla da süreç içerisinde sizi bilgilendirme yapacağız.
2: Efendim ilerleyen dakikalarda gazeteci yazar Abidin Yağmur'la da bir canlı telefon bağlantısı kuracağız ve değerlendirmesini isteyeceğiz bu yaşanan gelişmeleri. Ve bağlantı şu anda sağlanmış durumda. Abidin merhaba, hoş geldin.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Abidin, şimdi muhakkak ki takip ediyorsun yaşanan bütün gelişmeleri. Ve muhakkak ki CHP Genel Merkezi ile de bir irtibatın var. Genel merkezde yaşanılanlarla, genel merkezde bundan sonraki yol planıyla alakalı neler düşünülüyor, neler planlanıyor, nasıl adım atılmasına yönelik kararlar bekleniyor. Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri neler düşünüyor? Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Genel anlamda bile neler şu anda söylersin? Sorularım olacak.
4: Evet. Evvela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin, yani Özgür Özel ve ekibinin iki senaryosundan bahsetmek mümkün. Birinci senaryo, mümkün mertebe genel merkezi terk etmek ve yasal süreci doldurmak, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya gelmesini bir şekilde engellemek. İkincisi de eğer engellenemiyorsa, yani mutlak putlan engellenemiyorsa, bir kongre toplayıp kongreden güçlü bir şekilde çıkmak.
2: Bir sözünü kesiyorum burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez yapmış olduğu açıklamada diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkezde orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Kemal Kılıçdaroğlu gidecek dedi.
4: Evet, yani tabii ki gidecektir eninde sonunda ama

0: sana tabii görüşmeler var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da oraya Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gittiği gibi bir polis eşliğinde, bir gösteri eşliğinde gitmek isteyecek mi? Onu mu tercih edecek, yoksa suların durulmasını mı bekleyecek? İkinci seçenek daha güçlü bir ihtimal gibi. Ama genel merkezde buna mahal vermek istemiyor. Yani genel merkezi boşaltmamak gibi, orada bir sürekli eylem koymak gibi bir beklentisi var Özgür Özel yönetiminin. Ama diğer taraftan da bütün belediye başkanlarının, dikkat ediyorsanız, açıklamalarında bir an evvel kurultaya gidilmesi gerektiği de belirtiliyor. Yani bu çağrı, evet, aslında belediye başkanlarının bir an evvel kurultaya gidelim çağrısı, şu an mahkemeliyle görevlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bir çağrı olmanın yanı sıra şu mevcut Özgür Özel yönetimine yapılan da bir çağrı. Yani Özgür Özel yönetimi kurultayı gitmeyi kabul etmezse, istemezse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiilen bir kurultaya gitmesi şu an olanaklı gibi görünmüyor.
1: Ama yetki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde değil mi şu anda resmen? Yani onlar
0: yetki Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibinde, ama Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi sadece kongreye davet edebilir. Evet. Kongrenin salonunu onlar ilan edebilir. Onlar da gitmeyebilir. Yani CHP genel merkezinde kalmaya devam edebilir. Böylece bu çift başlılık biraz daha öne çıkmış olabilir. Daha fazla öne çıkar haliyle Bahat Seçer'den tutun Abdullah Özyiğit'e, Mansur Yavaş'tan tutun başka yerlerin belediye başkanlarına kadar bütün belediye başkanları bir kurultay vurgusu yaptılar, fark ettiyseniz.
1: Evet, evet.
0: Yani bir an evvel kongreye götürülmesi, bir an evvel sürecin tamamlanması çağrısı yaptılar. Çünkü hukuken...
1: Peki, sözünü kesiyorum ama yani Özgür Özel grubuyla diyelim artık Kemal Kılıçdaroğlu grubu arasında bu yönde bir uzlaşma, yani kurultaya gitme yönünde bir uzlaşma olacağı yönünde emareler var mı?
0: Yani çalışmalar var ama emareler yok. Yani Özgür Özel dün biliyorsunuz tamamen şeyi kapattı. Kılıçdaroğlu'yla görüşme yollarını tamamen kapattı. Telefondan ne bakacağım, ne konuşacağım ki dedi, ama genel merkeze giden kimi belediye başkanlarının, kimi milletvekillerinin ve Kılıçdaroğlu'na giden kimi belediye başkanlarının, kimi milletvekillerinin bir uzlaşı yolu aransın, bir kurultaya götürülsün, bir kongre yapılsın ve bu dağınıklık görüntüsü, parçalanma, bölünme görüntüsü bir an evvel sona erdirilsin gibi bir sağduyu çağrıları var.
1: Evet.
0: Şimdi bu işin iki boyutu var. Bir hukuki boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Yani hukuki boyutu nedir? Siz mahkeme kararını tanırsanız da tanımasanız da faaliyetlerinize devam edebilmeniz için bir yasal dayanağınızın olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yeni bir mahkeme kararı bulmadığınız sürece, daha üst mahkemeden bir karar almadığınız sürece hukuken şu an kongre yok sayılmış durumda ve eski yönetime geçmesi yönünde bir karar alınmış durumda. Evet. Burada mahkeme kararı doğrudur, yanlıştır, siyasidir, değildir kısmını tartışmıyorum. Mevcut bu ülkede yaşayan her insan, nasıl ki mahkemelerle işi düşüyorsa, bir mahkeme kararı aldığında bunu uyguluyorsa ve itiraz yollarını kullanıyorsa,
1: evet,
0: Cumhuriyet Halk

0: başına ziyaret edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. Edilir bir şey değil. İstanbul'da örneğini gördük. Bunu bir de Ankara'ya taşımayalım. Genel merkeze taşımayalım. Evet. Ve eski genel başkanla da böyle karşı karşıya gelmiş kalmış görüntüsü de vermeyelim diyen bir grup da var.
1: Evet.
0: Tabi bu kongreye gidelim diyen gruplar şu an için kongreye gidelim kısmı bila kaydı şart. Yani herhangi bir kayıt ve şart öne sürmeden bir temenni olarak belirtiyorlar. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu kongreye gitme konusunda uzlaşırlarsa işte o zaman kayıtlar ve şartlar tabii ki masaya gelecektir ama şu anda kayıtların ve şartların bile konuşulamadığı bir aşamadayız.
1: Peki senin öngörün ne bu konuda?
0: Benim öngörüm Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grubun, Özgür Özel grubunun biz bu kongreyi kazansak bile başka bir sıkıntı çıkacak gibi duruyor. Biz yeni bir parti kuralım. Ve yaklaşık 130 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yeni partiye 110-120 civarında bir milletvekiliyle gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise grup kurmasını engelleyecek sayıda bir milletvekili bırakarak yeni partiye gidelim.
1: Ama Özgür Özel'in açıklamasında değiniyor, diyor ki bizim yedek partimiz var tabii, sadece bizim değil, hemen hemen Türkiye şartlarında, siyasi ortamında her partinin yedek partisi vardır ama bu kapatma davasına yönelik bir yedek partidir. Biz ev sahibiyiz, kiracı değiliz ki bir yere gidelim diyor.
0: Şimdi hani bu siyasette bir zahiri konuşmalar vardır, bir de batini anlamlar vardır yani. İşte evet. Zahiri konuşmada tabii ki herkes
1: öyle
0: ben
1: diyeceğim,
0: buradayım der. Ev sahibiyim der. Kemal Kılıçdaroğlu da ben ev sahibiyim, evime geldim diyecektir. O tarafta öyle diyecektir. Evet. Yasal olarak da bir iş yapabilmeniz için dediğim gibi mahkeme sürecini tanısanız da tanımasanız da yasal süreçlerinizi götürebileceğiniz yer partinin genel merkezidir. Yarın bir gün partinin kasasından para harcamanız lazım, seçim kampanyası yapmanız lazım, aday belirlemeniz lazım vesaire vesaire. Bunu yapabilmeniz için bir yasal dayanılmaz olması lazım. Şu anda bu mahkeme kararı siyasidir ya da değildir, iyidir ya da kötüdür, o kısmı daha sonra tartışırız. Biz teknik kısmı söylüyoruz. Böyle bir karar alınmış. Haliyle ya bu partinin bütün işlerini, bütün faaliyetlerini askıya alacaksınız, herhangi bir faaliyet yapmayacak, herhangi bir harcama yapamayacak, herhangi bir atama yapamayacak, herhangi bir disiplin soruşturması işletemeyecek, tüzük işletemeyecek ya da mahkeme tarafından görevlendirilmiş ekip gelecek, bu işleri yapacak ve kongreye getirmeyi taahhüt edecek.
1: Evet. Bir de bir gelişme var. Şimdi Özgür Özel grubunun, Özgür Özel'in avukatlarının ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in avukatlarını da görevden aldı. Yani Özgür Özel'in derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel yönetiminin avukatlarını görevden aldığını açıkladı. Şimdi Özgür Özel yönetiminin avukatlarının Yargıtay'a vermiş olduğu dilekçeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin avukatları, şu anda resmi yönetimde biz varız, bizim sözümüz geçer diyerek o dilekçeyi geri çekmişler, geri almışlar.
0: Evet. Böyle yani yasal süreci kullanmasına tabii ki yönetimi de işte mevcut Özgür Özel yönetimi yasal süreyi uzatmakla ilgili bütün olanaklarını kullanmak isteyecekti kuşkusuz. Kılıçdaroğlu ekibi de onlar o yasal süreyi kullanamasınlar diye ilk değişiklik avukatlar üzerinden yapıldı. Yani partinin, parti adına vekaleti olan, parti adına söz, dava açma, dava takip etme yetkisi olan avukatı değiştirdiğinizde bu yönetimin hukuki yolu olarak önünde kesmiş oluyorsunuz. O süreci biraz hızlandırmış oluyorsunuz.
1: Ama şimdi bu konuyla ilgili tekrar bir son dakika var. Diyor ki CHP mutlak butlan kararına karşı bir kez daha Yargıtay'a başvurdu. Yapılan ilk başvuru mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geri çekilmişti. Başvuru bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına yapıldı diyor.

0: Yargıtay'a evet. Başvuru.
1: Yani dediğim gibi hani yasal
0: bütün şartlar zorlanıyor.
1: Yasal süreç biraz karışık olacak. Şimdi hukuk davaları medyada anlattığınız gibi, izlediğiniz gibi değil.
0: Evet.
1: Bütün ayrıntılarının en baştan dönülüp muhatabına sorulduğu, yazışmaların olduğu, evrakların incelendiği vesaire bir uzun bir süreç.
0: Evet.
1: Halil Özgür Özel ve ekibi de bu bütün bu olanakları sonuna kadar kullanıp süreyi uzatabildiği kadar uzatmak. O arada tabii ki parti içerisinde hazırlıklarını yapmak isteyecektir. Diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da yasal olanaklarının mümkün mertebe en kısa sürede bitireyim. İş hukuk yollarını erkenden tüketmelerini sağlayayım ve bütün yasal yolları kapatayım, bir an evvel kongreye götüreyim ya da mahalle seçimlerinden de başlayabilir. O da var tabii. Büyük kongreden başlamayabilir. Mahalle seçimlerinden de başlayabilir. O da yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç tutar.
0: Evet.
1: Burada hem Özgür Özel'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımın ne olduğu henüz tam kestirilemiyor dememin sebebi bu. Çünkü her ikisinin de önünde 3-4 tane seçenek var. Yani hı. Sayın Kılıçdaroğlu ben bu görevi kabul etmiyorum diyebilirdi. O durumda mahkeme başka bir kayyum olarak birini atayabilirdi. Şu anda tebligatı almış görünüyor.
0: Evet.
1: Aldığına göre önünde iki seçenek var. Ya büyük kurultayı yeniden çağıracak son delegeyle, yani 2 Kasım 2023'te kayıtlı olan kurultay delegesiyle delegasyonu tekrar toplayacak, kongreye çağırabilir. Ya da mahalle delegeleri üzerinden yeniden başlatıyorum diyebilir. Şu anda bu yasal haklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline geçmiş durumda. Tabii
0: evet.
1: Özgür Özel ve ekibinin yaptığı itirazlar herhangi bir mahkemeden lehlerine dönerse bu tam tersine döner.
0: Evet.
1: Fakat işin siyasi boyutuna gelelim şimdi. Davaların çok basit, mahkemelerin çok basit, hukuk süreçlerin çok basit olması gerekir değil mi? Evrensel hukuk bunu gerektirir.
0: Evet.
1: Yani karmaşık kurmaşık, o oradan karar verdi, bu buradan karar verdi gibi bir durum olmaması için basit, açık, anlaşılabilir mahkeme kararlarının olması gerekir. Fakat davanın en başından bu yana siyasal bir dava olması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmakta çok zorlanacağı bir sürece getirildi. Yani muhatap mahkeme belli değil, temyiz odakları belli değil, muhatap ilçe seçim kurulumu, il seçim kurulumu, yüksek seçim kurulumu, asliye hukuk mahkemesi mi, asliye ceza mahkemesi belli değil. Haliyle bu karışıklık meselesinden belki Özgür Özel yönetimi faydalanıp yeni bir itiraz merci de bulabilir. Yani yeni bir mahkeme yolu da açabilir. Evet. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi biraz acele ediyorlar gibi. Çünkü bir an evvel avukatları falan değiştirip bütün hukuk itiraz yollarını tıkamaya çalışıyorlar. Çünkü dava en başından siyasi olduğu için, en başından karışık gittiği için, en başından yetkisi olmayan mahkemeler yetkilerini aşıp karar verdikleri için düzeltmede de benzer teknik sıkıntılar yaşanabilir. Yani bir hatalı karar verildiğini düşünüyorsunuz, bunu tahsih etmek istiyorsunuz, yani düzeltmek istiyorsunuz. İlk düğme yanlış yüklendiği için tahsih kararları da farklı farklı yerden gelebilir. Yeni bir hukuki tartışma çıkabilir.
0: Evet.
1: O noktada işte 3 avukatlı sanırım CHP Genel Merkezi'nin ilk akla gelen mesela Kılıçdaroğlu'nun ilk aklına gelen bu ekipleri görevden almak olmuş. Böylece hukuki olarak o karmaşaklığın önüne geçmek, bir an evvel iç hukuk yollarını tüketmek gibi bir Özgür Özel yönetimini hukuki olarak nasıl diyelim,
0: sıçtırma
1: süresini azaltan diyelim, yani
0: evet,
1: oyalanma süresini ya da zaman kazanma süresini azaltan bir hamle yapmış oldu. Bu saatten sonra artık dediğim gibi hangi mahkemeden nasıl bir karar çıkarsa çıksın, taraflardan aleyhte karar almanın ben bunu tanımıyorum diyeceği kesin.
0: Evet.
1: Artık iş o noktaya geldi. Yani Kılıçdaroğlu aleyhine

0: bir karar almışsa çok büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu ben bu mahkemeyi tanımıyorum diyecek. Özgür Özel aleyhine bir karar alındı. Özgür Özel ben bunu tanımıyorum diyecek.
1: Diyecek.
0: Şimdi, çünkü vurguladığım gibi düğme en baştan yanlış iliklendi. Yani evet. Bir değil birden fazla mahkeme yetkisini aşarak kararlar aldı. Süreci bu noktaya getirdi. Haliyle hukuki bir karışıklık olduğu için de bir an evvel de siyasi faaliyetlerin tabii yürümesi lazım. Hani 10 gün, 15 gün evet. Bir parti merkezine direnmek, eylem yapmak tamam. İşin şey boyutu. Fakat uzun vadede sizi bir sonuca ulaştıracak bir eylem etkinlik değil. O noktada Özgür Özel yönetiminin önünde iki seçenek kalıyor. Ya Kılıçdaroğlu'nun kurultay hamlesini bekleyecekler. Tahminim eğer Kılıçdaroğlu büyük kurultaydan başlayacak bir şekilde kongreyi çağırırsa kalıp kurultayda savaşıp yeniden seçilmenin yollarını arayacaklar. Yok eğer mahalle delegelerinden ben başlayacağım, en baştan başlayacağım, sil baştan başlayacağım derlerse de olası bir baskın seçimde hazırlıksız yakalanmamak için Özgür Özel ve ekibinin bir başka parti adı altında devam edeceğini ama CHP içerisinde de mücadeleyi sürdürecek bazı unsurlar bırakacağını tahmin ediyorum.
1: Evet, burada duralım. Şimdi bu konu önemli. Buraya geleceğiz. Şunu sormak istiyorum Abidin. Şimdi Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada, genel merkezde basının karşısına çıkarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Şu mealde dedi ki biz mutlak kararının verileceğini duyduk. Ama bayramdan sonra bunun ilan edileceğini düşünüyorduk. Hatta avukatlarımız ilgili kuruma gidip sorduklarında yani dün bile yani mutlak mutlak kararının açıklandığı gün bile sabah ilgili kuruma gidip sorduklarında bir görüşme olmadı ki, bir komisyon toplantısı olmadı ki, bir karar yok şeklinde CHP'nin avukatlarına cevap vermişler. Evet. Şimdi biz bayramdan sonra açıklanacağını düşünüyorduk ama sonra diyor ki öğrendik ki bugün açıklanacak. Sonra işte bir grup Sayın Cumhurbaşkanı'na, bunu Özgür Özel söylüyor, bir grup Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyor, diyor ki etmeyelim, eylemeyelim, hassas bir durumdayız, her açıdan açıklanmasın bu. Ama sonrasında başka bir grupta gidip Sayın Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı'nı ikna ediyor. İkna ettikten sonra işte birkaç saat içerisinde veya birkaç dakika içerisinde mutlak kararı kamuoyuyla paylaşılıyor. Yani ajanslarla paylaşılıyor. Şimdi Özgür Özel'in bahsetmiş olduğu bu konuda o gruplar sence kim olabilir? Yani Sayın Erdoğan'a efendim şu anda yapmayalım, açıklanmasın, zamanı değil, doğru olmaz diyen grupla açıklanılsın, olsun, mutlak kararı verilsin, her şeyi göze alarak, yani ekonomi mesela çok sarsıldı, onu bile göze alarak. Bu gruplar kim, nedir sence?
0: Şimdi Özgür Özel tabii milletvekili dokunulmazlığı olduğu için bazı şeyleri rahatlıkla söyleyebiliyor, konuşabiliyor. Evet. Belki de duyumlarına da dayanıyor da olabilir. Bizler birer gazeteciyiz ve bu yönde çok keskin kesin duyumlarımız maalesef yok. O noktada çok iddialı olamayız. Bir de bu söylenen teknik olarak şöyle bir şey, sanki teknik olarak iş şöyle yürüyor gibi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde telefon var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi hakimini ya da buradaki heyeti arıyor. Şu kararı alın gibi anlam çıkıyor.
1: Özgür Özel, Özgür Özel onu iddia ediyor zaten.
0: Evet.
1: Onu yani, iddia ediyor Özgür Özel.
0: Şimdi, seninle benim de konumlarımız olmadığı için mesela bu yayını Bölge Adliye Mahkemesi'nin hakimi dinlese ve arasa bize dese ki kardeşim ben size davet ediyorum, siz beni neyle suçladığınızın farkında mısınız? Yani ben bir hakimim. Bir hakim olarak ben siyasi parti genel başkanından telefonla talimat aldığımı iddia ediyorsunuz.
1: Bu Özgür Özel'in iddiası.
0: İddiası, işte onu diyorum. Şimdi Özgür Özel tabii dokunulmazlığı olduğu için bunları rahatlıkla söylüyor ve bu da belli ki parti tabanında tutuyor.
1: Şimdi sorumu değiştiriyorum o zaman Abidin.
0: Ben, şimdi o biraz şey oldu. Benim bilmediğimiz bir alan şimdi.
1: Evet, doğru. Şimdi farklı bir noktaya geleceğim. Şimdi hani bu soruyu sormadan önce demiştim bir burada dursun. O konu hala orada dursun.

0: Şimdi mutlak butlan kararı sonrasında Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Sayın Devlet Bahçeli de dedi ki hani Sayın Kılıçdaroğlu feragat etsin.
1: Evet.
0: Bahçeli'nin bu söylemini, bu tavrını nasıl karşıladın?
1: Şimdi Sayın Bahçeli tabii bu tip durumlarda bütün partiler öncelikle karşı partinin çıkarından ziyade o partideki olası bir bölünme, olası bir kırılma durumunda sağa sola savrulacak tabana sempatik görünmeyi isterler. Haliyle Sayın Bahçeli de çok büyük ihtimalle CHP tabanındaki bu kırılmanın, duygusal dağılmanın farkında ve bu süreçte eleştiri okları Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak kendisine de gelmesin diye bir şey yapıyor. Sağduyu çağrısı yapıyor. Evvela bu. Çünkü şu
0: ama
1: an
0: CHP'yi de övüyor. Yani CHP'nin işte,
1: buradaki
0: yani CHP'ye yakışmadığını belirtmeye çalışıyor.
1: Evet. Buradaki kardemenin şu hani şu anda bütün partiler biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında politika yapıyorlar. Yani evet. TİP de orada, EMEP de orada, Sol Parti de orada, Doğru Parti de orada, Öbür Parti de orada. Bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında var. Neden? Çünkü herkes bir şeyler bekliyor. Yani bir bölünme olacak. Bir dağılma olacak. Bir kırılma olacak. Ve bu dağılma kırılma olduğunda da çok büyük bir parti, çok kitlesel bir parti. Buna oy verenler, gönül verenler, üyeler vesaireler tabii ki herkes kendince en yakın olan yere gidecek. Kimi İYİ Parti'ye gidecek, kimi MHP'ye gidecek, kimi TİP'e gidecek, kimi Sol Parti'ye gidecek. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını da biraz böyle görmek lazım. Hani CHP tabanında bir dalgalanma çok büyük ihtimalle Sayın Bahçeli de bekliyor ve bu meselede mutlak butlan gibi bir uygulamaya tarafmış gibi gözükmek istemiyor.
0: Evet yani hukuk çerçevesinde siyasi gelenekler yani, çerçevesinde yürüsün her şey.
1: Yani zaten CHP tabanının da beklentisi aslında tam olarak bu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun

0: götüreceğim ben de zaten CHP tabanı. Yani zaten CHP tabanı. Yani zaten CHP tabanı. Beklentisini dile getirmiş oluyor. Fakat CHP'de şu an şöyle bir kaotik durum var. Yani kimse kimseyi dinlemiyor şu an CHP'de ve geri dönülmez dil yaraları açılıyor. Yani işte Kılıçdaroğlu'nun resimlerini yerlerde çiğneniyor.
1: Evet, evet.
0: Kendisine küfrediliyor, eşine küfrediliyor. Yani bütün bunlara uğradıktan sonra da Kılıçdaroğlu'nun belki de çevresindekiler başkanım feragat etmeyin, geri adım atmayın. Çünkü korktuğunuzu söyleyecekler diyor da olabilirler. Yani diyalog kanalları genel başkandan başlamak üzere en düz üyeye kadar kapanmış. Şu an maalesef bir iki belediye başkanı dışında ki birisi Sayın Mahat Seçer bütün milletvekillerinin şunların bunların üst düzey yöneticilerinin neredeyse hani kaba bir tabir olacak ama endazeyi kaybettikleri bir süreç yaşıyoruz. Hani evet. Düşman ilan ettiğiniz, resmini çiğnediğiniz kişi de sizin partinizin genel başkanlığını yapmış 13 yıl. Ve bir konuşmak, uzlaşmak, Sayın Genel Başkan işte gelin lütfen feragat edin, bir yol bulalım, bu işi bir atlatalım demek varken doğrudan doğruya Erdoğan'ı ya da AKP'yi ya da herhangi bir siyasi değil doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu şu an evet tahtasına koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve ardından da dönüp bir uzlaşı olur mu diye bazı olgun siyasetçiler araya girmeye çalışıyor. Ama bu tip kriz durumlarında, bu tip çıldırma durumlarında genelde biliyorsunuz makul olanların sesi pek çıkmaz.
1: Evet.
0: Pek konuşamazlar, seslerini duyuramazlar. Bağırmak, yüksek sesle konuşmak, hakaret etmek, havaset yapmak daha çok böyle iş yapar bu tip durumlarda. Oysaki durumu tekrar tekrar özetliyorum. Yapılan anayasaya aykırı, siyasi partiler yasasına aykırı, seçim kanununa aykırı mahkemeler görev ve yetki alanlarını aşarak karmaşık kurmaşık bir takım kararlar verdiler. Dün bir yazı yazdım ben. Karakuşi kararı diye bir tabir vardır hukukta. Eskiden Mısır'da bir karakuş diye bir kadı varmış. Çok garip kararlar vermiş. Onun için bazı garip kararlarda karakuşi karar der eski hukukçular. Bu mutlak buttan kararı da karakuşi bir karar oldu en hafif deyimiyle. Karakuşi'nin ne olduğunu Google'a yazarlarsa izleyicilerimiz ne demek istediğimi anlarlar. Tamam bunu herkes kabul ediyor. Karakuşi bir karar verildi. Bir hukuk skandalı yapıldı. Siyasi bir operasyon yapıldı. Bunu herkes kabul ediyor. Bununla beraber ülkemizde siyasi partilerin, derneklerin, vakıfların hepsinin dayanması gereken bir yasal dayanak var. Burada da mahkeme kararı yanlış ya da kötü, siyasi ya da değil ama bir mahkeme kararı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu oturup en kısa sürede çözmesi ve mümkünse çünkü hak eden taraftır şu anda Özgür Özel'i yeniden genel başkan seçmesi lazım. Evet. Siyaset de bunu söyler, vicdan da bunu söyler, hukuk da bunu söyler. Fakat bunun konuşulması

0: 110 milletvekiliyle yuvarlak hesap, başka bir partiyle yoluna devam etmesi. Şimdi evet. sorun şu. Hani bizim siyasette, ülkemizin siyasetinde, hatta yani ilk böyle o Tanzimat dönemlerinde falan bile, belki yani daha Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemlerde bile örnekleri vardır. Cumhuriyet döneminde de var örnekleri, dünya siyaset tarihinde de örnekleri var. Yakın siyasi tarihimizde de örnekleri var. Şimdi bir mağduriyet var ya hani. Şimdi buradan Özgür Özel güçlenerek çıkma ihtimali var mı Özgür Özel'in? CHP'de kalsa da ya da CHP'den ayrılıp
1: bir... parti tabanında güçleniyor, o ayrı.
0: Ha, yani parti tabanında güçlenme, ayrıca
1: parti tabanında güçleniyor ama hani diğer partilerden, mesela sağ kesimden herhangi bir destek akıyor mu akmıyor mu, onu görmek için biraz beklemek lazım. Bir de Özgür Özel buradaki tek aktör değil. Buradaki en önemli aktörlerden biri de Ekrem İmamoğlu.
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı adayı ve pek bu konuşulmuyor mesela. Hani yeni bir parti kurulduğunda Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını bu parti yürütebilir. Ya da 100 bin imzayı 10 dakika içerisinde toplayabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan grup ya da şu anki Cumhuriyet Halk Partisi. Yani seçimlere giderken aktör burada Cumhurbaşkanı adayı. CHP evet. Genel Başkanlığı değil. Çünkü biz Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de isim yarışacak.
0: Evet. İşte yani Özgür Özel bütün bu gelişmelerden
1: sonra Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
0: Hayır, şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayı olmasa, kendisine başka bir aday ya da Ekrem İmamoğlu'yla aday olarak devam etse bile yani Özgür Özel grubu diyeyim, bu yaşananlardan daha güçlü bir şekilde çıkma ihtimali var mı?
1: Ya tabii ki şu anda parti içerisinde zaten güçleniyor. Zaten biliyorsun bu mutlak putlan konusu ilk çıktığı andan itibaren bir iddiada bulundum ben. Dedim ki biraz Özgür Özel yönetimi de bu işlerin bu noktaya gelmesini biraz istiyor, bekliyor. Çünkü yeni bir söyleme ihtiyacı var, gündemde kalma ihtiyacı var, bir düşmana ihtiyacı var, bir algıya ihtiyacı var. Bütün bunlar Özgür Özel'e bunu sağlamış oldu. Fakat riski şu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tek güçlü haline gelebilirsiniz ama dışarıdaki seçmenin ne kadar etkilediğini henüz bilmiyoruz. Bunu ölçen anket şirketleri vesaireler mutlaka vardır. Ben o konuda temkinli konuşmayı tercih ediyorum. Hani diyelim ki İYİ Parti seçmeni, MHP seçmeni, DEM Parti seçmeni, Adalet Kalkınma Parti seçmeni, Saadet Parti seçmeni, bu olaylara bakıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme eğilimi geliştiriyor mu, geliştirmiyor mu, onu bilmiyoruz henüz. Ama CHP çevresinde, CHP tabanında Özgür Özel'in, senin daha önceki programlarında da konuştuk, yani Kuzey Kore İşçi Partisi'nden bile daha şey oldu, yani bir kurultay oldu, silme bütün delegasyonun oyunu olarak seçildi. Şu anda bir kurultay olsa, Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya çağırsa 45'in içerisinde Özgür Özel yine aynı şekilde kazanacak.
0: Evet.
1: Yani bir soru daha çok büyük ihtimalle.
0: Buyur. Evet, bir soru daha, son bir iddia var, onu değerlendirmeni isteyeceğim kısaca, zamanımız sona erecek. Şöyle bir iddia var. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek ve o şekilde seçimlere hazırlanacak, seçimlere girecek. Mümkün müdür? Mansur Yavaş kabul eder mi? Veya Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten bunu düşünüyor mudur ya da çalışma arkadaşları?
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun aday olamama senaryosu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin masasında.
0: Evet.
1: Yani hapisten çıkamama ya da diplomasının kabul edilmemesi ya da o sürece kadar hüküm giydirilmesi ve böylece aday olamaması, yani yasa olarak adaylık şartlarını kaybetmesi masada duruyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel yönetiminin de masasında duruyor. Mansur Yavaş böyle bir şeyi kabul eder mi zannediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun durumu netleştikten sonra kabul edecektir. Kendisi daha önceki şeyleri, yani ben bir Cumhurbaşkanı

0: adaylığı yarışına parti içerisinde girmem demişti. Evet. Şimdi yeni bir parti ortaya çıksa da çıkmasa da Cumhurbaşkanı adayları tek bir partinin içerisinde çıkmış gibi olur. Yani yeni bir parti kuruldu ve o parti Ekrem İmamoğlu'nu aday çıkartmak istedi. Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş aday çıkartmak istediğini, bu CHP'nin iki aday çıkartması anlamına gelir. Partinin adı farklı da olsa belki de tabanı oy alacağı kesim aynı kesim. Haliyle ben Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun yasal olarak aday olamadığı bir durumda devreye girmeyi planlayacağını tahmin ediyorum. Gidişat da zaten şeyi gösteriyor. Yani Sayın İmamoğlu'nun yasal olarak bu şartları taşıyamayacağına doğru süreç gidiyor. Yani diploma davası biliyorsun, işte diğer dava biliyorsun. Seçimlere de maksimum 2 yıl kadar bir süre var. Bu süre içerisinde seçilme şartlarına haiz değildir notu düşündüğü anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının çok büyük ihtimalle Özgür Özel olacağını düşünüyordum ben. Mutlaklıktan kadar. Fakat mutlaklıktan kararından sonra tabii iş biraz daha değişti. Bu noktada da Kemal Kılıçdaroğlu partiye hakim olabilecek mi, olamayacak mı? Kongreye götürecek mi, götürmeyecek mi? Oraya bakmak lazım. Ama eğer uzlaşı arayan ekiplerin istediği gibi olursa, yani 45 gün içerisinde büyük kurultaya gider ve Özgür Özel yeniden seçilirse ve eş zamanlı olarak da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığa haiz olmadığı not olarak düşünürse mahkemeler tarafından, Özgür Özel çok büyük ihtimalle aday olur.
1: Anladım. Abidin, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bu konuyu daha konuşacağız gibi de gözüküyor.
0: Evet, bayağı bir konuşacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Gazeteci yazar Abidin Yağmur'a çok teşekkür ediyoruz değerli seyirciler. Diğer gelişmelere de geçeceğiz ama şimdi Sayın Seçer Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer bu durumu değerlendirdi. Neler söyledi bakalım.
3: Evet, dün akşamki Muttat Muttan kararından sonra Sayın Genel Başkanı, bugün belediye başkanları olarak ziyaret ettik. Üç arkadaşımız aramızda yoktu. Sayın Mansur Yavaş, Cemil Tugay ve Nuri Aslan. Onlar da yarın burada olacaklar. Yine sabah saat 10'da belediye başkanları olarak eksikler de gidermiş bir şekilde bir araya geleceğiz. Bugün burada durum değerlendirmesi yaptık. Tabii ki mutlak buttan kararı bizim için beklenen bir karardı. Çünkü sürekli kamuoyunda bu tartışma açılıyordu, gündeme taşınıyordu. Ama hiçbirimizin tasvip etmediği bir karar. Mutlak buttan kararının Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatmak, ayrıştırmak, bölmek amaçlı olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız tüm belediye başkanları olarak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyen bir parti. Halkın umudu olmuş, alternatifi olmuş bir parti. İktidar partisi bir türlü kendini toparlayamıyor. Zaten çok yıpranmış, çok büyük tahribatlara uğramış. Halk indinde çok büyük bir kredi kaybına neden olmuş. Sürekli de oy kaybediyor. Bir türlü toparlamayınca doğaldır yeni bir taktik geliştirdi. Rakibi böleyim, rakibi parçalayayım. Mutlak buttan da bir araç olarak kullanıyor. Bunun farkındayız. Bu zor günlerde partimizin yanında olmak durumundayız. Partimizi korumak zorundayız. Burada belediye başkanlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde herkes bu kanaatleri paylaştığını ifade ettiler. Yarın da sabah toplantısından sonra kamuoyuna Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın görüşünü aktaracağımız bir çalışmamız olacak. Bir deklarasyon yayınlama durumumuz olacak.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu ile İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediği Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115 binin üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Aidiyet duygusunu ve psikolojik dengesini aşındırmaktadır. Bugün artan öfke, şiddet, bağımlılık, cinnet halleri, okullarda yaşanan saldırılar ve gençler arasında büyüyen ruhsal çöküş artık sadece bireysel değil, toplumsal bir alarmdır.
2: Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, X, Meta, Google ve TikTok'a karşı hukuki süreç başlattıklarını söyledi.
7: Geçtiğimiz hafta bugün 15 Mayıs'ta Yunanların İzmir'i işgal etmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı'nın başlama tarihinde temiz ekran hareketini başlattık. Büyük aile olarak ve Mersin aile olarak. 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihte de büyük aile platformu olarak 4 büyük sosyal medya grubuna dava açmış bulunmaktayız. Bugün burada yalnızca ekran meselesini konuşmak için değil, aynı zamanda toplumsal gerçeklikleri ve toplumsal geleceğimizi de konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü ekranlar artık sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktı. Çocuklarımızın zihinlerini şekillendiren, gençlerimizin davranışlarını etkileyen ve aile yapısını dönüştüren ekranlar, toplumsal kültürü yönlendiren güçlü bir ekosisteme dönüşmüş vaziyettedir.
2: Toplantıda bir konuşma yapan Profesör Doktor İlhan Ege'de özgür yayıncılığın sorumluluk bilinciyle yapılması gerektiğini belirtti.
8: Yani özgür basın olacak, sansür olmayacak ama sorumluluk sahibi olacak. Bu TV'lerdeki programların artık sorumluluk sahibi olmadığını, aile yapısını bozucu, çocuklarımızın şiddet eğilimini arttırıcı, cinsel yönelimlerinde sorun yaratıcı, zararlı alışkanlıklar edinmeleri, bağımlı hale gelmelerini sağlayıcı unsurlar taşımakta. Bunların olmaması, yoksa tabii ki ben de yıllardır fahri olarak, kamusal olarak hem yazıyorum hem TV'de yorumculuk yapıyorum. Ama biz de canlı yayınlarda yıllardır, ben işte 15 yıldır sayısız canlı yayına çıktım. Dikkat ediyorum. İşte sadece aile yapısıyla da ilgili değil, şahıslarla ilgili, hakaret anlamında, yanlış söylemler anlamında. Niçin? Basına çıkanlar, basın örnek teşkil etmesin.

0: lazım. Bunu da sorumluluk bilinciyle yapması lazım. Tek ölçüt başkanımın dediği gibi reyting olmamalı.
1: Mersin'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir araçta arama yaptılar. Yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi.
2: Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
3: Renk ve görünüm itibariyle sentetik ecza maddesi.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesinde bir araçta yüklü miktarda narkotik madde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler teknik ve fiziki takip sonucu aracı tespit etti. Durdurulan araçta yapılan aramada 317.285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan YK emniyetteki işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında narkotik ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Sosyal medyada gözümüze takılanlara bakalım, sonra devam ediyoruz. Konya'da caddeye bırakılan Mustafa Kemal Atatürk posteriyle sosyal deney yapıldı.

Efes 2026 tatbikatına katılan Kırgız birlikler tatbikatla ilgili paylaşım yaptı. Giresun'da tünele giren sürücünün önüne çıkan ayı uzun süre aracın önünde koştu.

0: Bir gezginin yolda karşılaştığı çocuklarla kurduğu samimi anlar.
1: Alo. Bir saniye dur. Çikolata mı istiyor? Çikolata mı? Çikolata. क्या नाम है आपका?
2: आरुष.
1: आरुष. आपको क्या नाम है?

Bir helikopter pilotu fotoğraf çekilmek isteyen adamın isteğini geri çevirmedi. Arabasını park etmek isteyen adam park yerini tutan kadına karşı zekice bir yöntem uyguladı.

0: Trafikte neler yaşandı? Aksaray'da bir genç durduruldu trafik kontrol noktasında. Aracı kendisi sürmüyordu ama ceza yazıldı. Yalvardı polise, sonrasında da küfretti, kaçtı, yakalandı, gözaltına alındı.
1: Aksaray'da trafik uygulamasına takılan modifiyeli araçtaki genç ceza yazılacağını öğrenince ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri helezonyayı kesik ve camları filmli aracı durdurarak işlem başlattı. Araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki genç önce polislerden ceza yazmamalarını istedi, ardından küfür ve tehditler savurdu.
2: Abi niye?
3: Abi gönder yok.
2: Yaz.
3: Her türlü şeyden yazabilirsin, yaz.
2: Yaz.
3: Tamam, her türlü şeyden yaz. Madem öyle. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma bak. Bana hiçbir türlü yaklaşamazsın. Yaz. Hadi. Yaz bana hadi. Bildiğin kadar yazabilirsin. Abi bana yaklaşma. Abi bak, arabayı kullanıyor. Kız arkadaşı kullanıyor. Her türlü. Bana diyor ki arabaya bağlayacaksın. Abi yanına kız arkadaşım var ya. Ya çekme bak. Bak senin burnunu kırarım.

0: Olayı görüntüleyen gazeteciyi de tehdit eden şahıs polis müdahalesi sonrası yaya olarak kaçmaya başladı.
1: Gel lan buraya.
2: Gel.
1: Gel lan gel lan. Gel lan.
2: İşte erkeksin ya. Gel lan buraya.
1: Gel. Söyle ya bize.
2: Niye açıyorsun ya buraya? Lan buraya gel. Oğlum buraya gel.
0: Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
3: Çekme bak. Lan çekme demem. Elim kolum sağ.
4: Abi benim kolum sağ.
3: Senin onunla işim yok. Abi işim yoksa çekmesin o zaman. Sürücü ben miyim de beni çekiyor.
4: Sürücü ben miyim?
3: Bak beni bak kolum sağ atma. Bak kolum sağ
5: atma. Bir. Girmiyor musun? Hadi minik bin.
6: Bak gaz sıkacağım.
5: Ben. Abi kolum sakat bak benim.
3: Bak beni normal bak. Abi şeytanım. Bak bir, kolum sakat bak.
7: Bırak beni. Bırak beni.
8: Müsaade olun. Biraz açın.
9: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
10: Güzel bir akşam diliyorum. Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikteyiz. Görüşmek üzere.
11: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
12: Reklam kazandırır.
13: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
14: Türkiye Vestel'leniyor.
15: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
16: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
17: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
18: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
19: Arkadaş Kundura.
18: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
19: Arkadaş Kundura.
20: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
19: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
21: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
22: SML Restoran ve Catering.
23: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
22: 0533 974 4590.
23: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
22: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
24: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında.
4: Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadın.

0: aldınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55. Reklam tanıtım.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler,

0: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Özel'e yakın 3 avukatı azletti. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı Özel'in kurmayları tarafından YSK'ya taşındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. Gülistan Doku dosyasında kritik öneme sahip Umut Altaş firari olarak bulunduğu ABD'de konuştu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini savundu. Cesedin gömüldüğü yer için iki tahmin ileri sürdü. Altaş, Akdoluk mahallesinde hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı dedi. İran'la yaşanan

0: Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda vatandaşlara kurban atıklarının gelişigüzel çevreye bırakılmaması ve kurban kanının mazgallara akıtılmaması çağrısında bulunuldu. Erdemli Belediyesi tarafından Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'nin yeni hizmet binası açıldı. Merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tatlı üretim ve satış noktalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen bir işletmeye 3705 lira idari para cezası uygulandı. Mersin'de Erasmus projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı öğrenciler özel bireylerle atölyelere katılarak engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Etkinliklerle engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekilirken ayrımcılığa karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Mersin merkezli 7 ilde 26 milyar 416 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanlardan 103'ü adliyeye sevk edildi. Aramada yüzlerce dijital materyal, 3'ü tabanca, 7 silahla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survival

0: Cover oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Audio Jungle.

0: Sam TV İçerti ve Sam Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Refleks programında öncelikle tabii ki gelişen olaylar var. Özellikle mutlak butlan kararının çıkması ve hemen ardından CHP'deki gelişmeler çok çok önemli. Öte yandan malumunuz ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan ve bölgesel bir savaşa doğru sürüklenen ciddi bir kriz söz konusu. Tabii ki İran, ABD, İsrail'in içinde bulunduğu bu savaşın etkileri farklı ülkelere, farklı bölgelere, özellikle kara sınırı olan Türkiye'ye etkileri var ve işte tam da bu noktada buna da bir büyüteç tutacağız. Stüdyo konuklarım önceki dönem Mersin Ticaret Senatı Başkanı, İş İnsanı ve yazar Sayın Kızıltan. Evet.
1: Evet
0: ya, ama ya artık yani o yazarlık biraz daha mı ön plana geçti? Çünkü yani böyle bir eksiklik mesela ayakta, Ahmet Akın yok mesela.
1: Yok vallahi yaptım, müzik de yaptım. Yapay zeka ile yaptım. 100. yıl marşı yaptım.
0: Yapay zeka. Yok şimdi
2: bu iş.
0: Var ya iyi yazarlarımız var. Abdullah Ayhan mesela değil mi? Yani iyi bir yazar. Ahmet Akın yıllardır yani o kadar konuyu nasıl buluyor, nasıl kaleme döküyor onu da anlamış değilim ama.
2: Ben onun sana yolunu göstereceğim bir gün.
0: Göster abi.
1: Çok sen de yazıyorsun.
0: Bizim işimiz bu, başka işimiz yok. Siz farklı
1: sen
0: işleri
1: konuşuyorsun hem yazıyorsun.
0: Ya şimdi tabii ki Sayın Kızıltan, yani tam da sizin konunuz aslına bakarsan bu butlan kararı ile ilgili olarak size yani ilk sorum piyasalardaki durum. Nasıl evet, bir ekonomi, piyasalar buna cevap verdi? Siz konuya ilişkin olarak değerlendirme şöyle kendi kendinize.
1: Hemen mi yoksa şu
0: biraz bekleyelim ama bekleyelim. İpucunu verdim size biraz da zaman tanıdım.
1: Evet. Evet İsmail. Yok, zaten biraz hazırlıkta
0: evet,
1: yapalım.
0: Evet, oradan başlayacağız. Olur. İsmail Hakkulaşoğlu analist, siyaset yorumcusu, her dediği de Ahmet abi tuttu yani. Şimdi
2: güzel tahminler yapayım.
0: Yani evet. Geçen seçimlerde
2: yani.
0: Büyükşehir Belediye Başkanı'nın %60'a yakın bir oyla seçileceğini benim programda söylemiştin. Ve seçimden sonra ilçeleri de söylemiştin. Şunu da demiştin, AKP'ye karşı çok büyük bir darbe, iktidarına karşı imaj yönünden darbe vurulacak demiştin. O da gerçekleşti.
1: Türkiye genelinde.
0: Evet, şimdi evet. Butlan CHP'yi nasıl etkileyecek onu da soracağım.
3: O farklı tabii.
0: Evet, İsmail Kulaşoğlu. Evet, yeminli mali müşavir, gazeteci Ahmet abi, Ahmet Akın. Ya şimdi tabii şeylere sen yeminli mali müşavir, yani ekonomik yapıyı çok iyi biliyorsun. Geçmişten bugüne kadar.
2: Anlatıyoruz burada zaten.
0: Evet, fırsat anlatıyorsun da.
2: Anlatıyoruz.
0: Yani
2: mesela hemen bir cümle söyleyeyim. 2027, 2026'dan çok daha kötü olacak.
0: Evet, bu kadar yeter, merak etsinler.
2: Merak etsinler, baksınlar.
0: Evet, neden olacak? Evet, MEGAT. MEGAT Başkanı Sayın Mustafa Açık Göz. Hoş geldiniz.
1: Beyazın şey açılımını da
0: kendileri abi. Efendim buyurun, siz MEGAT'ı bir açın, oradan girelim.
4: Mersin Gümrüklü Antrepocular Derneği, derneğimizin evet. ismi. Ben de yönetim kurulu başkanıyım ve kurucu Katıyorum, yönetim kurulu başkanı. Bizim 40 civarında firma üyemiz var. Sektörümüz zaten güçlü bir sektör ama tabii ki adet sayımız çok az. Yani burada A tipi gümrüklü antrepolara biz temsil ediyoruz. Türkiye'de de tabii biz kurduğumuzda ilk bizim derneğimiz vardı bu anlamda. 2-3 yıl önce de İstanbul'da bir tekrardan bir dernek kuruldu ama ondan önce bizim derneğimiz Türkiye'de tek bir dernekti. Şu an iki dernek var Türkiye genelinde. Biz kendi bölgemizle ilgili hakimiz, bölgemizle ilgili sorunları takip ediyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Sektörü bir arada tutmaya çalışıyoruz. Okullarla olan ilişkilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Kamuyla olan ilişkilerini birleştirmeye çalışıyoruz. Yani bizim sektörümüzle kamu arasında bir köprü vazifesi olsun istiyoruz. Zaten derneğin kurulma amacı da buydu. Sorunlarını kamuyla entegre vaziyette çözmek için, çünkü sektörün sorunu var, kamunun sorunu var. Yani iki tarafa bir köprü gerekiyordu. Biz o maksatla birkaç arkadaş bu işe girdik. Bunu yürütmeye çalışıyoruz.
0: Ya biraz böyle depoculuğu, yani bu ihracat ve ithalat noktasında çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz tabii ki. Soğuk hava depolarının özellikle, ki Mersin gibi Narenciye bölgesel olarak baktığımız zaman kentiyiz değil mi? Yani nihayetinde tabii, olmazsa tabii. Olmaz. Gelinen noktada biraz sektörü bize anlatır mısın efendim? Yani en azından bu gelişen olaylarla iletişimini de, etkileşimini de buradan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz anlayabilsinler.
4: Şimdi gümrüklü antrepoculuğun kattığı ne var ülkemize ya da bölgemize? Bölgemizde başlayacak olursak, örneğin olağanüstü bir durum olduğunda, geçmişte bunlar yaşandı, bir maalesef ki doğal afetler hep oluyor işte, deprem olduğunda, ondan önce pandemi olduğu dönemlerde, bugün şu andaki İran'la Amerika'nın, İsrail'in yarattığı kaos döneminde de bu tür dönemlerde güvenli limanlar gerekir. Eşyanın güvenli bir yerde kalabilmesi için. Çünkü gümrükte eşya gümrüğü çözülmeden herhangi bir lalaytan bir depoda kalamaz. Bu ürünlerin de gümrüğün denetimi altında, kontrolü altında bir yerlerde kalması lazım ve bunların kontrolünün yapılması lazım. Kontrol derken de işte ülkenin ihtiyacı olan neler varsa bunlarla ilgili zamanla ilgili bakanlıkların tasarrufları olur. İşte bugün günümüzde gübreyle ilgili gümrük vergilerini düşürmelerin sebebi nedir? Gübreyle ilgili bir kriz olacağını hükümet bunu gördü, ilgili bakanlık gördü. Dedi ki bunu şey yapacağız, vergi indirimine gideceğiz. Bu ürünlerin ülkemize gelip buralarda depolanması lazım.
2: Gümrük vergisi indirimi.
4: Evet, gümrük vergisi. Bu ürünlerin depolanması lazım ki tarıma ihtiyaç halinde bu ürünler çok çabuk tarımla uğraşan insanların buna ulaşabilmesi lazım.
2: Tabii bir de şöyle oluyor Mustafa, siz mesela ham madde.
4: Evet.
2: Adam granülü getiriyor, koyuyor. Şimdi hepsinin KDV'sini ve gümrük vergisini ödese serbest tutacak.
4: Evet.
2: Gümrüksüz bölgede işte orada kalıyor, ihtiyacı oldukça millileştirip çekiyor. Bunu çok yapıyorlar.
4: Evet, orada aslında burada temel unsur hem ürünün güvenliği, sağlığı ve gümrük denetimi altında kalması hem de ithalatçı firmalarımız özellikle az önce Ahmet abinin anlattığı gibi ithalat işleriyle mesela iştigal eden firmaların ürünlerini getiriyorlar. Şimdi bunların gümrük vergileri çok yüksek tutabiliyor. Şimdi kişi bunu getirsin, bunların gümrük vergilerini ödesin, götürsün deposunda tutsun, sonra pazarlasın sistemini kurmak çok da kolay olmuyor. Ama bizim gibi depolarda gümrüklü ürünler, yani hem biz limana da destek veriyoruz. Yani tabii, limanın yani kapasitesine de biz aslında tabii. Limanın bir parçasıyız.
2: Doğru.
4: Yani biz aslında doğru. En büyük hizmeti limana destekçiyiz.
2: Sen olmazsan yani. Nereye koyacak?
4: Olmaz. Evet, evet. Bizim depolarımızda kalıyor. Örneğin
1: limanda muhafaza etmek çok yüklü miktarda
4: tabii,
1: maliyetlere tabii, neden oluyor.
4: Tabii. Daha sonra firma bunun ithalat işlemlerini veya transit ticaret işlemlerini başka ülkelere göndermek üzere yapıyor. Veya Türkiye ithal edecekse ithalat işlemlerini yapıyor. Peyderpey yapıyor. İhtiyacı kadarını yapıyor. Sattığı kadar ürünün ithalat işlemlerini yapıyor. Bu da hem onun ticaretini çevirmesine ciddi bir katkı sağlıyor. Hem de bu işle ilgili sağlıklı bir depoda ürün beklemiş oluyor. Ve devletin kontrol altında oluyor.
0: Evet, çok çok önemli bir sektör. Evet, Sayın Kızılsan efendim, gelinen noktayı gördük. Yani tam da böyle işte mutlak karara çıkacak mı çıkmayacak mı tartışırken geçen programda bunu da gündeme taşımıştık ama nihayetinde çıktı. Gelişmeleri de hep beraber takip ettik. Ülke ekonomisi bağlamında nasıl bir etkileşme meydana geldi? Siz yani daha da böyle şiddetli bir ekonomik kriz bekliyor muydunuz? Veyahut da bunu yine ekonomi kurmayları bir şekilde yani tolere edebildi.
2: Borsa düştü, daha ne düşsün yani?
1: Ya şimdi aslında Türkiye tamamen, Türkiye'de herkesin bekliyordu bunu. Hı. Beklenen bir karardı bu. Tabii ki ekonomiyi yönetenler, hükümet bunu bildiği için gerekli önlemleri, alabildiği önlemleri almıştır diye düşünüyorum.

0: Diyorum. Tabii ilk açıklandığında tabii ilginçtir. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de Türkiye'ye güvenin, Türkiye'nin işte güvenilir ülke olduğuyla ilgili yabancı bankerlerle, bankacılarla toplantıdayken toplantıya katılan bankerlerin, bankacıların telefonlarının hepsini aynı anda düşmüş bu hesap. Hepsi toplantıyı terk edip gitmişler. Hepsi ofislerine gitmişler durum değerlendirmesi için. Bir de 6 milyar dolar civarında bir satış.
1: Daha fazla 15 yani, milyar dolar.
0: Ya yani de öyle geçiyor.
1: Şöyle, Merkez Bankası tam açıklamıyor ama biz ekonomistlerden takip ediyoruz, dinliyoruz. Bu olay olunca, borsada %10'a kadar düşünce Merkez Bankası elindeki ABD tahvillerini, dolarla olan tahvilleri
0: Tabii tahvilleri de sattılar.
1: Hayır, tahvilleri esas, nakde çevirdi. Bütün yaptıkları bu yani. Nakde çevirip koydular, hazırlıklı bekliyorlar. Bir saat geçmeden o 10 milyar dolar uçtu gitti. Duman oldu gitti yani. Rezerv kaydı.
0: Tabii borsa çok bir sert düşüş gösterdi. Aslında zamanlama şöyle, iyi ya, kendileri açısından ekonomiyi daha fazla dalgalandırmamak açısından zamanlamayı iyi yapmışlar. Çünkü tatile giriyor piyasalar. Bayram tatiline giriyor. İşte bayramdan sonra durumlar ne olacak bilemiyoruz. Şimdi tabii mutlak kararı, tabii ben hukukçu değilim. Ama bu sadece CHP'yi ilgilendiren bir
1: rejimle ilgili
0: konu değil.
1: Rejimle ilgili.
0: Tabii bu Türkiye ekonomisini, Türkiye hukukunu, Türkiye siyasetini, ekonomisini ilgilendiren bir konu. Şimdi bu o kadar çok boyutlu ki. Ha bir de şöyle bir şey sorayım ben sana. Bunun zincirleme etkileri olacak. Yani siyaseten zincirleme etkileri olacak. Şimdi yok sayıldı o yönetim. O yönetimin aldığı kararlar var. Belediye başkanları adaylarını belirlediler. Meclis üyelerini belirlediler. E şimdi bu kararların hepsi yok mu sayılacak? Zincirleme gidecek şeyler var. Derinlemesine incelersin.
1: Bu bir darbedir. Bu bir darbe. Muhalefete yapılan
0: Türkiye'yi
1: bir darbedir.
0: Hem siyasi hem ekonomik hem de toplumsal bir krize sokacak. Şimdi kimse kendini güvende hissetmiyor. Yani şimdi bunun reel sektöre şeyleri ne olacak? Bir kere şimdi yurt dışından sıcak para diye hep şey yapıyoruz ya, her yere dolaşıyoruz ya. Şimdi adamlar diyecek ki ben işte %8 de sana %8 faiz de veriyordum. Şimdi 12'den aşağı vermem diyecek. Ne olacak? Türkiye'ye giren sıcak para ya da işte kredilerin maliyetleri artacak. İş adamları, şimdi sen iş adamısın ya da senin deponda, antreponda ham maddeyi bekleten insanlar, bunların girdiği masrafları artacak. Kredi faizleri artacak. İnsanlar yatırım yapmayı düşünmeyecek. Şimdi büyük firmalar, büyük holdingler, büyük sanayi yatırımları, onlar günlük çalışmıyor ki. Onlar 10 senelik, 20 senelik şeyler, planlar yapıyorlar. Şimdi bir öngörüsüzlük var. Ya en büyük, en önemli yurt dışı için en önemli öngörüsüzlük ne biliyor musun? İktidar değişik, iktidara alternatif de bir belirsizlik var. Yani iktidarın alternatifi olmayacak bir dönem, bir
1: düzen. İktidarın alternatifi aynı iktidar olacak. Yani, her şey
0: yok artık. İşte yani o var. İktidarın alternatifi olmayan bir, eğer bu süreç böyle devam ederse.
2: Yani bu da bir güven erizyonu yarattı.
1: Edecek.
2: Ülke ekonomisine de çok ciddi bunun etkileri olacak.
0: Düşünecek şimdi. Evet. Mahkeme kararıyla benim şirketime şak diye el koyabilirler diyecek. Yani belki de şimdi
1: koyuyorlar.
0: Yani şimdi insanlar belki yatırımlarını yurt dışına çıkaracaklar. Varlıklarını yurt dışına çıkaracaklar.
1: Çıkarıyorlar.
2: Evet, sürdürülebilir bir durum olmadığı çok açık. Tabii ki. Değil mi? Yani şimdi İsmail Hakkı Ulaşoğlu, şöyle yapalım mı? İsterseniz bir telefon bağlantısı kuralım. Önceki dönem Mersin, CHP Mersin Milletvekili, aynı zamanda Baro Başkanı Sayın Alpay Atmen bize bu mutlakla ilgili bir açıklama yapsın. Net, yani hukuk dilinde neymiş onu bir bilelim. Ondan sonra da siz siyaseti etkileri ne olur onu efendim bize değerlendirirseniz. Anladım. Tabii zor bir süreç, kolay da bir süreç şöyle, değil. Yani siyasi partiler için.
3: Sayın İstek, ya, bu bir 2023 yılında mahalli idarelerden sonra kurgulanmış bir projenin sahneye sunulmasıdır.
2: Evet. Sayın Alper, sesim geliyor mu efendim?
4: Geliyor.
2: Evet, şimdi konuya ilişkin olarak bir değerlendirme sizden alalım.
1: Butlan.
2: Butlan kararı ile ilgili.
4: Şimdi öncelikle size İçerçi valisine ve konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum.
2: Evet.
4: Türk hukuk sisteminde seçim hukuku özel hukuktan, yani adliye mahkemelerinden ayrı bir statüde düzenlenmiş durumda. Seçim hukukunda ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu seçimleri yapmaya, gözetmeye, itirazları sonuçlandırmaya yetkili. Ve özellikle seçim anında, sandık başında yapılmayan itirazlar ve daha sonra süresi içinde yapılmayan başvurular dolayısıyla seçim kesinleştikten sonra bunun bir daha geri dönüşü olmaz. Şimdi bakıyoruz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen bir mutlak butlan kararı var. Şimdi mutlak butlan kararı verilmesini irdelediğimiz zaman öncelikle bunun bir seçim hukukuna tamam tamam zıt olduğunu görüyoruz. Mahkeme kararı tabii şuralar tarafından, bizim tarafından tekrar tekrar okunacak, tekrar tekrar üzerinde tartışılacaktır. Ama ben şunu söylemek istiyorum, bu karar bir kere anayasamıza, seçim hukukumuza aykırı bir karar. Dernekler anlamında yapılabilecek bir yargılamayı bir siyasi parti anlamında yapılmış. Siyasi partilerin özelliği dernek gibi, vakıf gibi değildir. Siyasi parti özellikle devlet yönetimine tabi hukuka ilişkin olması gerekir. Yani insanların özgürce siyaset yaparak özgürce ülkenin yönetimine aday olmalarını sağlamak için vardır. Bu nedenle ben çok bu konuda lafı uzatmadan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen kararın hukuka uygun olmadığını, seçim hukukuna aykırı olduğunu ve çok ciddi anlamda hem siyasi açıdan sonuçlar olacağını hem de demokrasimize çok ciddi bir yara verdiğini, zarar verdiğini düşünüyorum. Şunu eklemek istiyorum. Bir dernekte bile, yani bir apartmanda bile, bir genel kurulda, bir genel kurul iptal edilebilmesi için, yani mutlak mutlak kararı verilebilmesi için kaç tane kişinin oyunun geçersiz olduğu, kaç iradenin fesada uğradığı, bunları test etmesi ve sonucu etkilemediğinin de araştırılması gerekiyor. Ben böyle bir araştırmayı da ilk bakışta göremedim. Yani bir dernek olsa bile böyle bir kararın verilmemesi gerekiyordu. Ve bunun yanında siyasi partilerde kurultaylarda ceza kesilir. Delege gider, tekrar istiyorsa imza toplar, tekrar bir kurultay yapar ve genel merkezi değiştirilebilir. Buraya kadar mutlak butlanla ilgili hukuki ve siyasi eleştirileri yapabiliriz ama önemli olan bundan sonra ne yapılacak? Yani Türk demokrasi tarihine bugün bir kara gün olarak geçecek ama Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir ve bugünü, ben bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyorum, birlik ve beraberlik içinde atlatmak zorundadır. En kısa sürede yapılacak iş hiç yarın öbür güne bırakmadan derhal bir kurultay kararı alınarak delegenin gerçek iradesini sandığa yansıtarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerinin, Sayın eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in el ele tüm üyelerimizle birlikte birbirimizi kırmadan bu süreci atlatmamız gerekiyor. Bu hem Cumhuriyet Halk Partisi için, partimiz için, hem de Türk demokrasisi için, hem de halkın bugünkü ekonomik koşullardan, bugünkü siyasi ortamdan kurtulması için gerekli umudu sağlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
4: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
2: Sağ olun. Evet, İsmail Akkulaşoğlu mutlak butlan kararının hukuksal değerlendirmesini de yaptı. Yasal değil dedi. Yani ortaya çıkan kanun yasal değil dedi.
3: Sayın İstek, öncelikli olarak bu içinde bulunduğumuz Kurban Bayramı haftasında tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ederek ve ülkemize de huzur ve barışın gelmesini temenni ederek sözlerime başlamak isterim. Sayın İstek, bu işler, bu siyaset öyle günü

0: Birlik bugün böyle oldu, yarın ne olur diyerek olmaz. Bir kurgu meselesidir. Bunlar önceden ayarlanır, kurgulanır, sahnelenir, oyun oynanır. Bu mutlak butlan erken seçimin ayak sesleridir. Bunu iyi görmek gerekiyor. Ne zaman başladı diye soracak olursan, 2023 yılında başlayan mahalli idareler genel seçimlerinde başladı. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin nüfusun %60'ının ekonomik göstergeler üzerinden ülkenin büyük bir kesimi kontrol eden yerel yönetimlere hakim olmasıyla buna karşı AK Parti iktidarının almak zorunda kaldığı tedbirler ve projelerle başladı. Orada kurgular başladı. Nasıl bu iktidarı devam ettirebiliriz? Nasıl bu hangi şartlarda biz bu iktidarımızın devamını sağlarız? Bunun üzerine yapılan çalışmaların, projelerin sonucunda bugünlere geldik. Bugüne geleceğimizi biliyorduk. Geçmiş programlarda söyledim. Sadece burada değil, diğer yerdeki yaptığım programlarda da bu işin buraya geleceğini, bunun da seçime yakın kurgulanacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir türbülansta tutulmak istendiğini geçen programlarında ben arz ettim. Burada söyledim. Bizi izleyenler biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni siz türbülansta tutarsanız, o kendi iş sorunlarıyla mücadele ederse, herkes kendinin canını kurtarma derdine düşerse parti dışarıya çalışamaz veya oraya sempati duyanların geri çekilmesini temin edersiniz. Seçmen davranışlarına baktığınız zaman bu algılar üzerinden önümüzdeki süreci kurgularsınız. Mutlak buldana iki türlü bakmak gerekiyor. Bir, yapılan verilen karar, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar hukuki değil. Çünkü siyasi partiler yasası ve seçmen yasası Yüksek Seçim Kurulu'na tabidir. Yüksek Seçim Kurulu anayasada özel olarak belirtilmiş, temizli olmayan, verdiği kararlar kesin olan bir hakimlerden oluşmuş bir kuruldur. Seçimler kongre veya kurultayda yapılırken devletten, seçim kurulu tarafından buraya devletin görevlileri görevlendirilir. Görevlilerin huzurunda yapılır. Ve itirazların şekli ve şemali vardır, süreleri vardır. Bir kongrede itiraz edebilmesi için salonda bir sorun varsa oradaki devletin görevlisine anında itiraz edersiniz. Orada edemediyseniz 24 saat içerisinde İl Seçim Kurulu'na itiraz edersiniz. Orada edemediyseniz 3 gün içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Üst Seçim Kurulu Mahkemeye itiraz edersiniz. O sürede kaçırdıysanız Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edersiniz. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararlar kesindir ve temizi yoktur. Dolayısıyla
1: şimdi bu kararlar bu noktada Özgür Özel, evet, bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na götüreceğiz. Kararının arkasında duracak, evet, mı, duramayacak mı, onu da göreceğiz demiştim.
0: İşte bu.
2: Şimdi durmadı canım, reddetti zaten.
0: Şimdi, yok daha görüşülüyordu ben gelirken. Şimdi buradan bakıldığı zaman çıkan sonuç şu. Bugün milletvekillerinin de belediye başkanlarında vermiş olduğu mazbataların tamamını veren Yüksek Seçim Kurulu'dur.
1: Evet.
0: İl Seçim Kurulları'dır değil mi? Bu bir mahkeme veya bir kurul, anayasal bir kuruluşumuz. Bu ülkenin demokrasinin güvencesi Yüksek Seçim Kurulu'dur. O kazandın derse kazanırsın, belge verirse, kaybettin vermezse kazanamazsın, seçilsen bile alamazsın. Peki dolayısıyla ülkedeki bu durum kesin ve anayasal hükme bağlı olmakla birlikte bir Yüksek Seçim Kurulu Özgür Özel'e kongreden çıktığında evet siz seçildiniz diye bir mazbata verdi. Şimdi eğer reddettiyse şayet Sayın Ahmet Akın'ın söylediği gibi bu kurul reddettiyse kendi verdiği mazbatayı inkar ediyor. Kendini hükmünü, kendini yok hükmüne düşürüyor Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi buradan baktığınız zaman talimatla yönetilen ve mevzuata göre değil de almış olduğu veya edinmiş olduğu izlenimlere göre karar veren bir kurula dönüşüyor. Bunu bir kere daha önce görmüştük. Nerede gördük? Mühürsüz oylarda gördük biz bu ülkede. Anayasada açık net hükümler olmasına rağmen. Ya siyasi partiler yasasında
1: Kılıçdaroğlu bunu kabul etti o dönemde.
0: O ayrı bir olay. İtirazdan ben bahsediyorum.
1: Evet.
0: Yani şayet butlan iki türlüdür. Eğer Kılıçdaroğlu atanmasaydı, hı, Sayın İstek, buradaki kurguyan arz etmek istiyorum siyasetten bakın şimdi. Kılıçdaroğlu atanmasaydı, oraya bir kayyum atansaydı, bu diğer belediyelere atanan kayyumlar gibi değildir. Partiler ve dernekler veya şirketler kayyum atanmak istediği zaman onların içinden birileri veya yönetim kurulu üyeleri tarafından birileri görevlendirilir. Geçici bir süreyle. Ve dolayısıyla da bunların yetkileri 45 gündür. 45 gün içinde kongreye, seçime götürmek mecburiyetindedir. Ayrıca bu

0: Bunlar ancak ve ancak bir 45 gün daha 45, izin alınır. 90'a çıkar. Evet.
1: Tabii, tabii.
0: Evet. Ama mahkeme kararıyla 90'a çıkarılır.
2: Sayın Başkan. Olağanüstü bir uzatma
0: gibi. Evet.
3: Olağanüstü. 2027 konuşuluyor tabii ki. Yani şimdi. İstemez. 2 yıllık bir süreçten bahsediyor.
0: Tabii şimdi buradan baktığınız
2: 2020
0: zaman.
2: 2027 seçim için mi?
3: Tabii yani ki kongre için.
2: Kalmaz seçim.
0: Hayır hayır. Kongre, için, hayır. Kongre şu anda öyle olmadı. Hayır. Kongre yapma zorunluluğu. Yani
3: 90
0: Kemal günde... Kılıçdaroğlu, hayır efendim. Kemal Kılıçdaroğlu atandığı için öyle bir zorunluluk yoktur. Ben ayrıntıyı vurguluyorum.
3: Yani onu söylüyorum.
0: Evet. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanması bir seçimi yok sayılması, geçersiz sayılmasıdır. Dolayısıyla eski mevcut yönetimin devamını temin etmektir.
1: Nereye kadar devam?
0: İşte onun ama. Süresi buradaki verilen kararda yoktur başkan.
1: Yok.
0: Evet. Peki. Burada Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifine kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu
1: eksik olmuş oluyor.
0: Olmuyor. Buradaki yani nüans farkı var.
2: Bilerek böyle çıkardı.
0: İşte ben onu arz ediyorum. Tabii. İşte bakın siyaset burada yatıyor. Evet. Bunu iyi okumak lazım. Burayı doğru okumak tabii. Noktası burası. Kılıçdaroğlu'nun atanması demek süre sorunu yoktur. Süre zorunluluğu yoktur. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla toplanır. Kurullarıyla kuracağı kurullarından erken kongre kararı almadığı sürece bu geçer devam edecektir. Öyle bir zorunluluk yoktur. Ama kayyum atız.
3: 20 yıl mı, 10 yıl mı, yani 5 yıl mı?
0: Yapılan kongre.
3: 3 yıl mı yani?
0: O kongre.
3: Onun bir şeyi vardır yani mutlaka.
0: Şimdi orada herhangi bir sınırlama yok maalesef seçim
3: yok
0: esasında.
3: Diyorsun.
0: Yoktur.
3: Öyle. Niye kongre ya, yapsın ki zaten işte, ebedi ben başkan yani.
0: Kurgu yapılırken Sayın İstek, bu iş kurgulanırken veya Kılıçdaroğlu'na bir görev verilirken diyeyim daha evet. Türkçesi. Bir görevlendirme bu kurgunun içerisinde Kılıçdaroğlu'na verilen rolü oynuyor. Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti. İstanbul Belediye Başkanı'na görüştü. Arkasından görüşmeden sonra Özgür Özel'le görüştü. Daha sonra Vahap Seçer'le birlikte Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiler. Dediler ki Sayın Başkanım biz seni seviyoruz. Partimizin kurucusun. Mümkünse ben bu işi kabul etmeyeceğini beyan et dediler. Hayır edemem dedi. Ben partimi bırakamam. Ben dedi mücadeleye devam edeceğim. Partimi düzlüğe çıkaracağım. Ve dedi ayıklayacağım. Şimdi buradan baktığınız zaman Sayın İstek. Bu iş öyle bir mahkemenin verdiği, sulh mahkemesinin verdiği bir karar değildir. Bunun dün gece itibariyle, dün gündüz itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başkanına sorulduğunda henüz kararın verilmediğini, sabah saatlerinde verildiğini, verilmediğini, dolayısıyla bu işin bayram sonuna kalacağını söylemiş olmasına rağmen sırf cuma günü, bugünü müracaat günü yani bir müracaat edebilirsin, bir süre var bu 24 saati kullanabilmek açısından dün apar topar UYAP'a yüklediler. Evet, şimdi böyle baktığınız zaman bunun amacının ne olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları ben başından beri söylüyorum. Hı hı. Bu işin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeteri derecede kurmay kadrosunun olmadığını söylüyorum defalarca
3: evet,
0: buradan
3: biraz
0: söylüyorum.
3: Ahmet abiye de gelelim.
0: Evet.
3: Tekrar şimdi, döneceğiz size evet. Yani toparlayalım.
0: Şimdi buradan topladığımız evet, şu
2: anlatma.
0: Bu planlı
3: devam ediyoruz.
0: Planlı ve programlı yapılmış, ya kurgulanmış. Bu.
3: Evet.
0: Sadece
2: ne bu seçimin ne programı ne programı ne planı ya? Bu bir şimdi, darbe. Şimdi, 12 Eylül'den beter bir darbe.
3: CHP'nin şimdi
2: bitti artık. Bitti.
3: Evet, reddetti. Bu da
2: şu anda artık seçimli konuşmanın Türkiye'de hiçbir anlamı yok. Hiçbir
3: Ahmet
2: anlamı
3: abi,
2: kalmadı.
3: Ahmet abi biliyorsunuz
2: evet.
3: Canlı yayındayız.
2: Evet.
3: Yani bakın YSK CHP'nin başvurusunu reddetmiş.
2: Evet.
3: Şimdi nihayetinde kritik ve hassas bir dönemden
2: ya
3: geçerken
2: YSK'yı değiştirdiler.
3: Tamam bir saniye iddialarınızı ortaya koyunuz ama
2: nasıl?
3: Yani yılların gazetecisiniz. Yani bir kritik bir aşamadan geçerken sözlerimize dikkat etmek zorunluluğumuz var.
2: Elbette diyor.
3: Lütfen
2: ama,
3: yani düşüncelerinizi ifade ederken Kemal, bunun bir sizin iddianız olduğunu.
2: Devlet beni, bakanlık 14 defa beni yargıladı.
3: Ya tamam
2: devlet.
3: Şimdi biz de mi yani aynı şeye gidelim?
2: Hayır
3: yani.
2: Öyle bakmayacaksınız olaya.
3: Evet. Buyurun.
2: Neden oldu?
3: Yine
2: söyleyin.
3: Söyleyin.
2: Bu butlan geldi bir darbe gibi. Hiç ticaret ve sanayi odalarının sesini duyan oldu mu?
3: Duymadık hiç.
2: Duyamazsın.
3: Peki Sayın Kızılay, görevde olsaydın ses verir miydiniz?
2: Vermez, o da vermez. Yok, ben söylerdim bir şey. Biz zaten çok söyledik. Yani vermez. Şimdi Türkiye'nin asıl sorunu bu.
3: Vermez.
2: Yani
3: verirdi bence. Ya.
2: Her şeyi vermez, bir evet. üslubuyla söylersen evet. yani
0: söylenir de.
2: Yok ama bunu bir böyle aşırı bir şiddetle bilmem neyle hakaret eder gibi söylesin. Ben çok zamanında çok şeyler dile getirdim. Ve hiç yani takdir de karşıladım. Yani şöyle bak, ya. Hep şunu söyledim ben. Bir ticaret ve sanayi odası başkanının söylediği hiçbir şey kendi şahsi kişisel görüşleri değildir. Çünkü bizim tabanımız var. 41 tane sektör var. Komitemiz var. Öyle değil mi? Her ay bunlar toplantı yapar. Aldığı kararları al, yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı bunları kamuoyunda gündeme getir der. Ben onları söyler ya, ticaret ve sanayi odası başkanı onları söyler.
1: Eksik şurada. Bütün diğer meslek odaları, sendikalar, herkes yanlış olduğunu söyledi, eleştirdi.
2: Evet.
1: Nerede ticaret odasının 365 tane oda ve borsası?
2: Yok.
1: Nerede?
2: Yok.
1: Yok değil, teslim olmuş durumda. İşte bütün problem burada Türkiye'de. Yani adam işine gelmediği zaman görmemezlikten, duymamazlıktan geliyor. Bakın bu öyle bir karar ki dünya siyasi tarihinde eşi de yok bu kararın. Yok, eşi yok yani böyle bir kararın. Bir mahkeme, hukuk mahkemesi, işte partinin 2,5 sene önce yapıldığını. Ne olacak şimdi? İktidar değiştiği zaman ben de 3 tane hakim koyacağım oraya mahkemeye. 3 hakim. Diyeceğim ki ya bunu şey yapın. 10 sene öncesine gidin, iptal edin. Yapılabilir. Bak
3: şimdi
1: Kemal.
3: Bir saniye ama bir dakika şimdi. Bir Yargıtay savcısı pat pat pat pat bir sürü partiyi kapatıyordu. Bütün üyeleri seçimde saklıyor. Bir
1: böyle savcı, hiç olmadı. Böyle hiç
3: Saadet
1: olmadı.
3: Partisi şey Refah, Fazilet, efendime söyleyeyim o işte hadi bir sürü parti kapatıldı.
1: AKP niye kapanmadı? Niye kapanmadı AKP?
3: Dava açıldı da ona artık
1: niye kapanmadı?
3: Şey yetmedi. Ama şimdi o dönemde de yapılan büyük bir haksızlık şeyi vardı yani. Olayı vardı. Şimdi ama bir savcının elinde koca partiyi tak diye kapatıyordu.
2: Arkadaşlar bir dakika seçim. Ben şimdi inceledim şey yaptım. 45 gün içinde seçime götürme, genel kurula götürmesi lazım. Genel kurula götür. Çünkü o 3 yıllık süre var. Onlar aşılmıyor. Ama ben inceledim buradan.
1: Yok,
2: götürmesi
1: yok.
2: Lazım. Başkan, böyle bir şey yok. Götürmesi lazım.
1: Yok, götürmez. Yok öyle bir şey yok.
2: O yani şey. Başkanlık mı yapacak? Hayır. Şey mi yapacak?
0: Kongre
2: yani?
0: Takvimi var.
2: Kongre takvimine göre. İşte, geçtiği için o 2020
0: yapılan olağandı.
2: Hayır. Olağandı.
0: O olağandı. Olağanüstü değildi ki.
2: Olağandı işte. 2021 evet. yılı baz alınacak. 2021 evet. yılından takvim işliyor.
1: Şimdi
2: geçmiş 45 günlük.
3: Ya abi ben bunu merak bütün ettiğim konu.
2: Abi hiçbirimiz hukukçu evet. değiliz. Ben işte inceledim şimdi burada.
3: İşte onunla ilgili arkadaşlar da şimdi bir telefon bağlantısı hazırlarlar. Şimdi Ahmet abi CHP nasıl etkilenecek? Şimdi bugüne kadar
0: CHP'nin kurulları karar
3: almış. CHP Sayın Ulaşoğlu
2: zorunluluğu var.
3: İşte zorunluluğu var. Götürecek. Konulara fazla girmeyelim.
2: O. Bak siyasi partiler kanununda en geç 3 yılda bir kurultay yapma zorunluluğu var. Bu 3 yıl geçtiği için
3: evet.
2: Şimdi 45 günde yapması lazım.
0: Evet, senin dediğin normal şartlar.
2: Normal şartlar değil.
0: Normal şartlar
2: bu sayın başkan. Bu şartlar. Ama geçmiş günü geçmiş.
1: Ya geçsin başkan. Genelde yapılır o.
3: Şimdi.
2: Bence bakın.
1: Ya bir yok, şimdi. Ayhan bak yok, kardeşim.
2: Ya ilahi hayal şey mi
1: bir
2: yapacağım?
1: Bir devlet.
2: Hayır. Olur mu? Yok?
0: Gider ama der ki ben kongre takvimi başlatıyorum de. Bakın öyle olma.
2: 45
0: bakın,
2: günde.
0: Sana ben 8 yıl genel sekreterlik yaptım. En az 10 tane kongre yaptım.
2: Karşılaşmadın ki
0: böyle. İşte ben de olanı söylüyorum sana. Bu olağanüstü bir durum. Bunu yapacağını söyleyeyim başkan. Bütün kurulları, bu kurgunun ben kurgu diyorum ve bazı projeler diyorum. Diyorum yani de.
2: Ha burada,
0: o oraya gelmiyorsunuz
2: ipler, işte. Kılıçdaroğlu'nda. Kılıçdaroğlu.
0: Bakın Kılıçdaroğlu
2: sorumluluk alırsa eğer bunu uzatırsa hakikaten şimdi CHP dağılır.
0: Müsaade ederseniz bak söyleyeyim. Olacakları söyleyeyim. Müsaade edersen Kemal'ciğim. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Soru bir. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı şu. İyi niyetli ve samimiyse oturacak. Bak oturacak. Özgür Özel'le anlaşmak suretiyle partiyi dağıtmama fikri varsa şayet bir yerden programlı bir şekilde buraya gelmediyse diyecek ki gelin tekrar bir kongre kararı alalım. Belli daha seçime süre var. Hemen 60 gün içerisinde ilçe kongreleri, il kongrelerini yapıp delegeyi yenileyelim diyecek. Delegeler yenilendikten sonra oturacaklar, bir masa kurulacak, pazarlık masası. Bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun adamları, Özgür adam oturup partinin yönetim kadrolarını paylaşacak.
4: Onun bunun kongreye yeniden, lazım
0: işte yeniden kongreye götürecekler.
3: Evet.
0: Ve

0: Yalnız buradaki sorun şu. Hangi delegeyle gidecekler? 2023 Kasım'ındaki delegeyle mi gidecek? Işte o, yeni delegeyle mi?
1: Onlar yok sayılıyor.
0: Bak artık. Olur, yok sayılmıyor. Ya şimdi buradaki şey niyete bağlı, geliş amacına bağlı.
2: Üzerinde, yani işin arkasında neler olduğu
3: bahane düşünüyorsunuz.
0: Tabii ya.
3: Hayır, olur de, ne kadar masumane düşünüyorsunuz?
0: Öyle şey mi olur ya?
3: Yürütme geliyor diyorum. Yürütme, yargı,

0: Rektörler, valiler, kaymakamlar hepsini AKP adım adım içine yerleştirdi. Şu an Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal hukuk devletidir diyemeyiz. Diyemiyoruz. Neden? Çünkü otokrasi her yere sardı. Ben şimdi şöyle bakıyorum. Bu yetmeyecek iktidara. Bu karar yetmeyecek. Şu anda yetmeyecek diyorum ki bunlar şey seviyesine geldiler. Putin ve şey Aliyev seviyesine. Onlarda da böyle. İnanın o seviyeye de yetmeyecek bunlara. Hangi seviyeye çıkmaya çalışacaklar? Saddam'ın, Kaddafi'nin seviyesine.
1: Sonra Amerika gelecek, ya, diyecek.
0: Yani özgürlük. İnanın evet. Tabii ona başlıyor adam. Yani.
2: Ya bu şimdi bunlar tabii başka, şey. Başka. Tabii bir saniye müsaade edin de kritik bir takım düzeltmeler yapmak durumundayım. Yani müsaade edin yani. Burada bir kurumu temsilen ya, duruyorum. Yani bunlar bir iddia. Abi bir saniye tamam girmeyin. Bunlar bir iddia. Yani sizin İddia. Ortaya koyduğunuz görüşler sizin kendi kişisel iddialarınız. Bunun altını çizerek Mustafa Bey'i çok beklettik. Bilmiyorum bu topa girer misiniz?
3: Yok ben
2: girmez.
3: Girmez.
2: Girmez. Şimdi biz konuya ilişkin olarak farklı bir
0: bu kadar da yeter.
2: Yeter Ahmet abi. Yeter. Şimdi biz bölgesel olaylara Demiyor. Bakalım. Savaşa şöyle bir dalıp çıkalım istiyorum ama biter umudu var mı yani iş dünyasında sizde mesela? Şimdi mesela gümrük nasıl etkileniyor bundan? Sizin sektörünüzün etkileneceği bir durum söz konusu mu?
3: Şöyle mudur? Bizim sektörde tabii ki hem gümrüklü antrepolar beraberinde de lojistik. Biz aynı zamanda lojistikle de uğraşıyoruz. Yani beraber, uluslararası taşımacılık işiyle de uğraşıyoruz. Bunlar ikisi entegre işler birbirlerine. Şimdi bu önümüzdeki mevcuttaki savaşın kısa bir sürede biteceğine dair şahsi olarak benim pek olumlu görmüyorum biteceğini. Bu çünkü uzun süredir planlanan, uzun süredir programlanan bir olay. Ancak şiddetli mi devam eder? Yayılır mı? Ki yayılmasını bekliyorlar. Yayılmasıyla ilgili çalışmalar.
2: Yani kara savaşına dönüşürse zaten bu ister istemez çok uzun değil mi? Vadeli bir savaş evet. haline gelir.
3: Yani gidişat onu gösteriyor tabii ki. Ama burada biz şuna bakmamız gerekiyor. Bunlar uzun yıllardır planlanan işler. Biz burada ülkemiz ve bizim sektörümüz bunlardan nasıl etkilenecek? Hangi şekilde etkilenir? Artı eksi ne gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz? Burada en büyük sıkıntı ham petrolün ülkemize ihtiyacı kadar oradan bir ham petrol biz alıyor muyuz? Buna bakmak lazım.
0: Azalıyor.
3: Çok. Biz çok fazla aldığımızı düşünmüyorum
0: Rusya'dan
3: ben. Alıyor, evet Rusya'dan alıyoruz. Ya da şöyle düşünelim. Geçmiş yine akıl burada bizim şu anda boru hattımız var. Irak'la Yumurtalık arasında.
0: Bu, eski boru hattının.
3: Evet. Bu boru hattımız.
0: PKK hep tahrip etti. Yani
3: yok alan. Şimdi onlar yapıldı. Tabii ki bu petrolün Musul Kokar'dan çıkan bir petrol. Kerkük'ten çıkan bir petrol. Bu maliyeti, taşıma maliyeti karayolunda tırlarla da geliyor bu ham petrol. Yani Körfez'deki bu ham petrolün sıkıntıya düşmesi aynı zamanda petrol taşımacılığını ön plana geçirdi karayoluyla. Boru hattı açıldı şu anda boru hattına çalışıyor ham petrol mu? Basılıyor. Tabii.
0: Basılıyor mu? Yani eski o boru hattı tabii, bildiğimiz.
3: Tabii. Çalışıyor onlar. Şimdi bunlar bizim ülkemizin yani bu işlerde çok fazla şu anda kolay değil tabii yanınızda bir savaş varken etkilenmemeniz mümkün değil. Ancak ülkenin kendi dinamikleri var. Yani bizim de işte çeşitli zamanında yapılan anlaşmalarla başka ülkelerden, başka yerlerden alınan ürünler var. Bu ürünler bizim şu andaki Hürmüz Boğazı'ndan gelen tankerlerin etkisinden en az etkilenen ülkelerden bir tanesiyiz. Bunun yanı sıra ortaya şöyle bir şey çıktı bu Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma ve savaşın etkileriyle. Biz kara taşımacılığında güçlü bir ülkeyiz. Bu bölgede çok güçlü bir ülkeyiz. Biz uzun yıllardır işte başta Irak'a müdahale, arkasından Suriye'deki yaşanan olaylardan dolayı kara taşımacılığında o bölgelere çok fazla gidemez olduk. Yani Irak'a yapılan müdahale bizim Körfez ülkelerine yaptığımız taşımacılığı hem gidiş hem geliş kesti. Biz ne yaptık? Irak'taki Kuzey Irak yaratıldı ve oraya taşıma yaptık.

0: Oradan bizim taşıdığımız ürünler oradan başka başka ülkelere, başta İran olmak üzere oralara taşındı bizim dışımızda. Ama bu şu andaki mevcut durum ve Suriye'deki iyileşmeler başka bir şey yarattı. Şu an mesela bizim Türk taşımacıları Suriye üzerinden işte Irak'ın Arap bölgesi diye tabir ettiğimiz merkezi hükümetin kontrolünde olan Musul Rabia kapısına biz 2 gün önce taşıma yapmaya başladık. Yani Türk taşımacılar olarak. Oradan işte merkezi hükümetin kontrolünde Kuveyt'e kadar taşıma gerçekleşiyor.
1: Neler
0: şu an.
1: Neler taşınıyor yani şöyle?
0: Ekseriyetle gıda ürünleri, inşaat malzemesi, yani ihtiyaca binaen var olan şeyler, yani ticaretin geçmişte yapılanının tekrarı şu anda bunların adımları zaten. Ha neden Kuzey Irak'tan geçmiyordu da Suriye'den şu anda gidiyor onu konuşmakta da evet. Fayda var. Çünkü Kuzey Irak'taki mevcut yapı orada bir vergi uygulaması yapıyor. Aynı ürün merkezi hükümetin kullandığı topraklara gittiğinde
1: orada da ayrı bir vergi.
0: Orada da ikinci bir ürün vergiye tabi olduğu için bu da birçok ihracatçının yolunu kesen bir noktaydı. Ama şu anda Suriye üzerinden buraya gidildiğinde tek bir vergilendirmeyle ve ticaret daha da önü açılır noktasını görüyoruz biz. Bunun yanı sıra bir gelişmede yine Suriye üzerinden Ürdün'e ve Ürdün'den Suudi Arabistan, oradan Katar, Dubai, bu bölgelere şu anda hızlı bir şekilde kısa sürede bir karayolu ağı kuruldu. Ve Suudi Arabistan bir anda vizeleri hemen serbest etti. Bu durumdan da daha önce vize vermiyordu. Taşımacılık yapamıyorduk. Şu an bu işin önü açıldı ve bu iş ileriye doğru çok güzel sinyaller verecek
2: şimdi
0: noktaya doğru
2: yani,
0: gidiyor.
2: Savaşın tamam o karanlık ekonomiye ciddi zararlar veren yönünü biliyoruz ama Türkiye için fırsatlar da tabii doğuruyor diyebilir miyiz? Bunun tabii üzerine Ahmet abi sen de bir değerlendirme
1: yani
2: yaparsan.
1: Şöyle tabii. Evet. Şimdi Türkiye'deki aslında problem şu. Yani bizde hiçbir sektörde ölçek ekonomisi yok. Yani bu lojistikte dünya lojistik içerisinden aldığımız pay okyanusta bir damla kadar. Küçük yani çok küçük. Zaten dünya ticaretinden aldığımız pay %1 Kemal. %1 pay alıyoruz dünya ticaretinden. O kadar. İşte bunu yükseltmemiz lazım. Yani mesela Hindistan sürekli yükseliyor. Almanya'yı geçti. Sürekli yükseliyor. Ama biz 30 yıldır %1 pay alıyoruz. Hiç kimse de çıkıp ya bu niye değişmiyor demiyor. Türkiye için de bu geçerli. Mersin için de geçerli. Mersin 40 yıldır Türkiye ekonomisinden %2 pay alıyor. Ayhan Bey yaptı. 2 dönem oda başkanlığı. Niye %2 kardeşim? Niye %3 olmuyor?
2: Niye 30
1: yıldır, 40
2: Kızıltan
1: yıldır niye böyle?
2: Bakalım niye olmuyor böyle?
3: Şimdi niye olmuyor? Bir kere Mersin topyekün Mersin'i yönetenlerin zihniyeti bu olması lazım. Şimdi tabii siyasette köşeleri tutanlar işte kurumlarda köşeleri tutanlar vizyonları yetmiyor demek ki. Ya ben yıllarca uğraştım. Mesela dedim ki organize sanayi bölgeleri. Ya arkadaşlar buraya işte depodur, şudur, budur bilmem nedir falan izin vermeyin. Hep şeye baktılar. Doluluk oranına. Ya işte %75'i doldu. %80'ini sattık. %100'ünü sattık. Yeni organize sanayi bölgeleri kuralım. Kuruluyor. Orada da aynı sektörler. Yani katma değer üreten teknolojik.
1: Tabii teknolojik. Organize yapılıyor. Yarısı ne biliyor musun onun? Bu BİM'in şunun bunun tabii şeyi yani, deposu. adı organize sanayi. Yarısı.
3: Hep bu tür şeyler anlatabiliyor muyum? Ya hep doğrulukla işte çok arazi ürettik, sattık, arazi ürettik, sattık. Yok, ama yani katma değer üreten, teknoloji üreten, teknolojik çalışan firma sayımız çok az. Ben son dönemimde bir sene kadar kaldık. O zaman benim bir tabii projelerimiz vardı, kaldı. Yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi kurmayı planladık. Şimdi köşeleri ele geçirenler herkesi engel. Ben orada oturayım, o benim işime karışmasın, o karışmasın, bu karışmasın. Öyle bir zihniyet var. Yani ben bir dönem İşte Ahmet abiyle beraber yaptık. Bir dönem biz yerleştik. Zihniyetimizi de kendimizi de yerleştirdik. Çok projelerimiz vardı ama neticede bir rant ekibi odanın başına oturtmak isteyenler bizi orada tutmadılar. Şimdi benim yazdığım yazıları, kitapları okuyun. Orada hep ben bu yapacağımız projeleri yazıyorum. Öyle boş şeyler yazmıyorum. Evet. Zihniyet yani liyakat yok. Her kurumda işte
1: vizyon yok.
3: İşte bak vizyon anlattı. Biz dedik ki Mustafa Bey'i çağıralım. Açık gözü çağıralım. Bak böyle çok vizyonlu arkadaşlarımız var ama bir yere getiremiyoruz onları. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hep liyakatsız yani, insanlar evet. yönetiyor Mersin'i.
2: Evet, sen açık gözü.
1: Bak şimdi mesela Kemal bir şey söyleyeceğim. Çok basit bir soru.
2: Evet, buyurun.
1: Biz, pardon abi, buyurun, şunu söyleyeyim buyurun. Unutmadan. Şimdi biz Antep'le beraber kurduk organize sanayilerimizi. Teknopark'ta içindeydi. Hep oradaydık. Sen de oradaydın, ben de oradaydım. Ben yıllarca yeminli müşavirliğini yaptım Mersin organizenin. Soru şu. Aynı anda kurulduk. Antep'te 240 bin işçi çalışıyor. Bende niye 14 bin? Ya bir gün çıkıp sorun ya. O yöneticilere, Vali Bey'e, ne bileyim yani. Kim ya
3: sorduğun zaman işlerle? Herkes sana düşman oluyor. Ha, işte yani bütün, herkes sana düşman işte oluyor.
1: Geri kalmamızın bütün problemi burada. Bütün problem burada.
4: Buyurun. Şimdi lojistik tabii ki kara, deniz ve hava yoluyla yapılan transit taşımacılıkların genel bir kavramıdır. Dünya konjonktüründe geçmiş dönemdeki buradan baktığımız zaman pandemi döneminde büyük bir sıkıntılar yaşandı. Pandemi genellikle Asya ülkelerinden kaynaklandığı için Asya ülkelerine yapılan ihracatlar ve taşımacılık ve lojistik sektöründe büyük bir zorlamalar meydana gelirken diğer tedarikçiler Avrupa ülkelerinde bu fırsata dönüştürüldü. Yani bir tarafta bu tür sorunlar yaşanırken burayı fırsata dönüştüren ülkeler de vardı. Bizim ülkemize Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Babıl-Mendeb su yolunun kapalı olması, Husiler tarafından kuşatılmış olması, ülkemize getirdiği sorunlarda, navlunlarda 3100 dolardan 4300 dolarlara gelmesini sağlamıştır. Bunu görmemiz lazım. Kendi bölgemize yansımaları. Bunun yanında konşimentoların arkasında yazan şartnamelerdeki oradaki gecikmeler, beklemeler, orada yapılan engellemeler dahi hepsinin ithalat ve ihracatımıza bir maliyeti vardır. Dolayısıyla bu ülke ekonomimize veya bölgeye ve küresel olarak ülkemize büyük bir maliyet getirmektedir. %30'un üzerindeki fiyat artışları, maliyet artışları ve tedarikçilerin bu konuda zorlanmaları Mersin ekonomisindeki olduğu kadar ülkemiz ekonomisine de dünya ekonomisinde sıkıntılar yaratmaktadır. Mersin'de lojistik bölgesi diye bir bölge oluşturuluyor. 80 dönüm arazi üzerinde 120 firmanın orta konuşlandırılacağı bir çalışmalar yapılmaktadır. Bu lojistikte
1: açıldı
4: o bölgenin
1: açılar sitesi orası.
4: Yok, lojistikçilerle ilgili 83 dönüm arazi üzerinde yeni bir çalışma var. Bunu Mersin'e sağlayacağı
1: Uzunkent'teki nakliyatçılar sitesi.
4: Evet, orası.
1: Nakliyatçılar sitesi.
4: Tabii bu D400 yolundaki serbest bölgenin üzerindeki Tarsus'tan gelen ana arter yolumuzdaki bir rahatlamayı temin edecektir. Oradaki çevresel etkiler ortadan kaldıracaktır. Bölgemize lojistik olarak böyle bir fayda evet. sağlanacaktır. İkincisi MIP'nin Mersin Limanı'nın pahalı bir liman olduğunu hepimiz biliyoruz. MIP evet pahalı bir liman. Buradaki büyük lojistiğin bir kısmının taşımacılığın ve sevkiyatın İskenderun Limanı'na kaydığını ve bazı limanlara kaydığını da gözlemliyoruz Sayın İstek. Bunun önüne geçmek için de MIP'nin şartnamesinde kendi ilk ana sözleşmesinde %17 oranında bir yatırım yapma zorunluluğu vardır. Bu yatırımını daha önce Ahmet Bey dedi Adana buraya lojistik merkezi ora bura derken ancak limanın içerisinde küçük bir bölgede bir artış temin edebildi. Tabii. Yatırımını ancak orada tutabilir. Evet. Yani Mersin'i analiz ederken bunların hepsinin şartnamesini görmek lazım. Ama MIP'ye gelince elbette ki devlet dönemindeki liman yönetimiyle MIP yönetimindeki devlet liman yönetiminin bir olmadığını, edilmiş. Şu anda daha iyi olduğunu, tabii, daha gelişmiş olduğunu, daha teknolojik tabii, olduğunu, o vinçler dahil hepsinin daha iyi işlediğini ve yükleme boşaltmanın daha çabuk yapıldığını, eskiden 10-15 günde yapılan bir devir ve boşaltma işleminin 3-4 gün içerisinde yapıldığını, bunun da dolayısıyla ithalat ve ihracatçıya bir kolaylık sağladığı maddi bir avantaj temin ettiğini görüyoruz. Ama

0: şunu da görmek zorundayız. Bütün konteynerlerin dünyadaki 4 firma üzerinde toplandığını biliyoruz. Bu konteynerlerin dünyada 4 tane firma yönetiyor. Bütün dünyadaki. Ve böyle kriz zamanlarında bunu fırsata çevirebilmek için boş yoktur, şu anda elimde yoktur, 10 günde veririm, 15 günde veririm gibi bahaneler üretmek suretiyle de bunu kendileri bir fırsata dönüşmüş evet. durumdalar.
1: Pandemi döneminde de oluştu bu.
0: Evet. Aynı süreçte de oluştu. Şöyle bir toplarsak, ülkemizdeki bu savaşın ülkemize etkileri, gıdamızı da etkiliyor. Dışarıdan gelen tedarik zincirinin bozulması. Yani, ithalatımızı etkiliyor, ihracatımızı etkiliyor ve bir maliyet artışı getiriyor. Yani bu da ülkemize bir enflasyon artışı olarak geliyor.
2: Şimdi Sayın Açık Göz, Hürmüz Boğazı artık istikrarlı bir tedarik hattı değil.
3: Evet.
2: İşte bir kapanacak, bir açılacak. Güvenlik noktasında sıkıntılar olacak. İşte en son İngiltere uçak gemisini o bölgeye göndermesiyle Almanya'nın vesairenin yani orası bir karma karışık bir yapı haline geldi.
3: Gemi şirketleri sigorta yapmakta zorlanacağı bir
2: bölge. Bravo.
1: Gitmiyor gemiler.
2: Şimdi evet. Türkiye'ye bir fırsat doğdu mu? Yani yeni tedarik zincirleri, hatları kurulması noktasında Türkiye'nin rolü ne olur? Şimdi ve tabii bu paralelde Mersin'i de değerlendiriyoruz.
1: Süveyş Kanalı'nın durumu
3: Şu an bir sıkıntı yok orada. Yani zaten onu o kozu İran elinde tutuyor evet. orayı. Çünkü orayı da istediği zaman karıştırabilir Husiler üzerinden. Ama şu an elinde o kozu tutuyor. O noktaya daha gelinmedi. Ama biz Türkiye özeline baktığımızda bu durumda az önce İsmail Bey'in anlattığı gibi evet gemi navlunlarında kısmi bir farklılıklar olabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıyla biraz gemi şirketlerinde, hatlarda, navlunlarda biraz farklılık arz edebilir. Fakat bu çok uzun sürede veya sürdürülebilir bir şey değil bu artış. Bir de bunun yanı sıra aynı zamanda karayolcular denizinde rakibidir. Yani eğer deniz navlunda...
2: Karayolunda iyiyiz değil mi?
3: Evet, biz güçlüyüz de karayolunda.
2: Evet, orası güvensizse karayoluna evet. bir dönüş olabilir.
1: Tır
2: evet.
1: sayımı bütün Avrupa toplantılarından daha fazla.
3: Evet.
2: Bravo.
3: Dinamik bir sektörüz.
2: Oraya doğru kayar mı?
3: Kaydı zaten. Kaydı. Oraya evet. kaydı. Biz içindeyiz, evet. yaşıyoruz. Burada. Çünkü günlük her gün bu işin içerisinde birebir yaşayan bir kişi olarak bunu söylüyorum ben.
2: Tabii şimdi Mersin özellikle lojistik sektörü noktasında o tırcılık konusunda çok gelişmiş.
3: Evet.
2: Yani çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli de iş sağlamak da gerekiyor idi. Yani gelinen noktada şu anda tam kapasite giden bir süreç var mı? Tır bağlamında.
3: Yok. Şu an tabii başka dengeler de var.
2: Buyurun, ama onlardan da
3: bu sektör söyleyeyim. Çok kolay kolay birdenbire durmuyor. Kolay kolay da hareket ederken tam kapasiteye çıkmıyor. Yani bir şey gibi aracın motorunu çalıştırdığınızda birdenbire gidemezsiniz. Onun da bir kendine göre bir evet, durumu var. Ama şu an iyi şeyler, iyi sinyaller alıyoruz. Örneğin İran şu anda kendi Bandar Abbas limanını şu anda kullanamıyor. Kendisine gelen malların çoğunu da açık gemilerde bulunan mallar da buraya yönlendirdi. Mesela onlar için en yakın liman.
1: İşte güvenli liman oldu Mersin yani. Şimdi evet. çok güvenli bir liman.
3: Evet mesela şu anda İranlı firmalar bizim Mersin limanını kullanarak buradan taşıma yapmak istiyorlar. Taşıma ile ilgili de navlunlar bir anda 1,5-2 katına çıktı, yükseldi. Yani daha da oturacaktır tabii ki, belli bir dengeye varacaktır.
1: Süveyş kanalından mı buraya taşıyorlar?
3: Süveyş'ten geliyorlar ama burada tabii Pakistan üzerinden de yapabilirler bu taşımalarının bir kısmını. Örneğin şimdi tabii ki
0: Pakistan limanlarından giriş yaparak geliyor zaten.
3: Evet. Şimdi bu dengeleri şöyle hesaplamak lazım. Bazen işte yağmurun yağmasını hep isteriz. Ama yağmurun getirdiği olumsuzluklar da var. Buna artı eksi bakmak lazım. Savaş tabii ki hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Hiçbir zaman istenmeyen bir durum tabii ki. Ama şu anda Türkiye'nin pozisyonu bu işte ilerledikçe, bu mesele büyüdükçe ve uzadıkça Türkiye'nin lehine, bir ticaretinde lehine doğru bir durum oluşturur kanaatindeyim ben.
2: Peki gözlemim böyle. Sorunları noktasında yani merkezi yönetimden beklentiler nelerdir? Yani her şey şöyle güllük gülistanlık şekilde mi yürüyor? Yoksa sektörünüzde sorunlar, lojistik sektöründe buna ilişkin beklentiler de var mı?
3: Var tabii. Mesela hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Yani

0: Yani, tahmin ettim zaten.
1: Evet, yani birçok konu var.
0: Zaten deseydin Ahmet abi hemen devreye girecekti, bekliyordu. Evet.
1: Yani bunlar ilgili bakanlıklarla, çalıştaylarda, toplantılarda, seminerlerde var. Doğal yani, olması gerekiyor. Çünkü bir taraftan sorunlar çözülür, bir taraftan yeni sorunlar eklenir. Bir de dengeler var. Mesela biz Avrupa'ya yaptığımız taşımalarda orada ciddi engellerle karşı karşıya kalıyoruz. Aracımız gidebiliyor, yükü götürebiliyoruz Avrupa'ya ama vize almakta
2: zorlanıyoruz.
1: Evet. Hem de çok ciddi zorluk çekiyor kaptanlarımız.
0: En büyük sorun ne oldu şimdi? Vize oldu.
2: En büyük evet. Sorun
1: var. Yani şimdi eşya serbestliği var çünkü eşyaya ihtiyaçları var. Tırın gidişine bir sıkıntı yok. Neyle gidecek bu tır? Kaptanla gidecek. Kaptana vize vermezseniz nasıl gidecek bu? Gidemiyor. Örneğin Orta Doğu'da biz... Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da yıllardan beri vize konusunda sorun yaşıyorduk. Körfez krizi olmasıyla beraber hemen hamle yaptılar. Dediler ki bu sorunu çözelim. 90 günlük kaptanlara vize vermeye başladılar. Bu da bizim önümüzü açtı. Müteşebbisimizin hareketli olması, dinamik olması, neticede bölge insanı.
2: En büyük avantajımız o zaten.
1: Evet, zorluyor buraları.
0: Avrupa'da da bir savaşın çıkmasını mı bekleyeceğiz sorunun çözülmesi için?
1: Şimdi onlar ihtiyaçları olursa bizi çağırırlar.
0: Orada yani mesela Dışişleri Bakanlığı yani bu konuyla ilgili.
1: Mütakip defalar. Hükümetler çalışıyor
3: açıkçası. Ama şimdi bu lojistiğin %85'i deniz yoluyla yapılıyor.
4: İşte ona alternatif bir konu var.
3: Geri kalan %15 işte bu.
2: Şimdi bir şey soracağım.
3: Tır bilmem ne
2: bir uçak, tabi buradan vize konusunda sıkıntımız var. Kolay rahat çıkamıyoruz ama Avrupalı tır firmaları, lojistik firmaları kendi araçlarıyla buraya rahatlıkla yükü getiriyorlar. Getirdiler, burada boşalttılar. Dönerken buradan çok avantajlı durumda oldukları için vize sorunu yokken buradaki malı alıp Avrupa'ya gidecek malı rekabette
1: olmuyor Ahmet Bey'in dediği gibi. Neden olmuyor? Çünkü Avrupalı şirketler bu işleri, onlar kendilerinin yaptığı işler değil. Bunlar çok meşakkatli, yorucu ve karı çok büyük olmayan işler olduğu için onlar bu işleri çok tevasül etmezler. Ancak tabii burada bir tek mesele vize de değil. Bu vizenin yanı sıra akaryakıt fiyatları var. Bizim kapılarda ve gümrük kapılarımızda gümrüksüz akaryakıt satışı hükümetin bize tanımış olduğu uzun yıllardan beri haklar var. Bunlar bizi birazcık rekabette güçlü kılıyor. Yani biz Kapıkule'de gümrüksüz akaryakıt alıyoruz veya burada Roro'ya binip İtalya'ya giderken buradaki gümrüksüz akaryakıt istasyonlarının limanın içerisinde alıp gidiyoruz. Eğer bunları almamış olsa, alamıyor olsaydık tabii ki rekabet yapmamız tabii, çok
3: çünkü
1: zor.
3: Çünkü motorin maliyetin %40'ı.
1: Evet.
4: İşte
1: evet.
4: Bu yani tüm bu problemlere karşı Sayın İstek, dünyanın Orta Doğu coğrafyasındaki genel resme baktığımız zaman uzun süreden beri doğacak olan bu sorunların görüldüğü için iki tane proje yarışıyor. Bir tanesi bizim hükümetimiz tarafından 3 yıl önceden başlatılan kalkınma yolu projesidir. Bu doğru bir projedir. Bunlar öngörülmüştür. Bağdat üzerinden gelecek, Irak üzerinden gelecek olan kalkınma yolu projemiz hayata geçirilmek istenmiştir. Fakat bunun önüne İsrail, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birlikte o hattı aşağıdan geçirmek suretiyle bugün Gazze'nin işgal edilmesinin altında yatan ana nedenlerden birisi bu güzergahın Gazze üzerinden Akdeniz'e açılması projesidir. Ama biz de buna mukabil yukarıdan getirmek istediğimiz Bağdat hükümetiyle yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Kuzey Irak'tan gelecek olan hatta bağlamak suretiyle o hattın petrolünü Ceyhan'a gelen boru hattına, Kerkük Ceyhan boru hattına bağlamak suretiyle bir hat oluşturmak istiyoruz ve çalışma devam ediyor. Bunun yanında
1: Karadeniz Kuzey Irak'ı bypass ediyor. Evet. Yani Kuzey Irak hükümetin sınırları içerisinde
4: aşağıdan Sincar bölgesinden gelecek. Evet. Evet. Beri taraftan Tel-Rifat'tan aşağıdan bu tarafa gelecek olan bölgeden bahsediyorum ben. Bir de bunun yanı sıra bizim Bağdat demiryolu hattımızın da
1: Hicaz demiryolu.
4: Hicaz demiryolu şu anda ciddiye kadar çalışmalar başladı. Evet, orada da bir lojistikçe bir artımız var.
3: Onlar çok küçük. Diğeri de onlar çok küçük yani.
4: Şimdi demiryolu taşımacılığında bu tür krizlerde ne yapabilirizin cevapları Ahmet Bey bunlar. Yani bu Orta Doğu tarih boyunca kaynamıştır. Savaşlar eksik olmamıştır. Bu savaşlar her zaman etkileyecektir. bizim gibi ekonomisi zayıf olan ülkelerde bir rüzgar esse

0: Bizde enflasyon yapıyor. Rüzgar etse paramızın pul oluyor. Böyle bir şimdi, ülkede yaşadığımız bir şey yani.
1: Şöyle bakmak lazım. Eksik tarafımız şu. Türkiye'yi konuşuyoruz. Ben geçen sene işte lojistiği inceledim, makaleler falan yazdım. Tabii dünyayı inceledim.
0: Dünyaya bakacaksın.
1: Ve karşıma bir numara şey çıktı. UPS. Amerikan firması. Tabii. Çok enteresan. Onun tarihinde de böyle iki tane delikanlı bir bodrum kat büroda 125 dolara UPS'i kuruyor. Seattle'da. Oradan da bir tarihi var. 91 bin tane tırları var.
2: Dünyanın en büyük şirketi.
1: Aynı böyle güzel bir tatlı kahve rengi. Her tırında en az 200 sensör var. 200 sensör. Akü zayıfladı, lastik havası indi, yağ azaldı falan hemen
3: takip ediyorlar.
1: Şoförün önünde ekranda.
3: Ama merkezden de onları izliyorlar.
1: Tabii canım, her yerde. Şimdi böyle olunca baktığınız zaman çok enteresan, tırları adamların hep sağa dönerek gidiyor. Bir yere gideceği zaman hattı hep sağ dönerek.
3: Niye mi?
1: Belki sadece Amerika'da öyle yani. Amerika öyleydi. Hmm. Ya bir sistemleri var zaten bu lojistikte.
3: Var, bir de teknolojiyi de çok Ayhan, kolay uyguluyorlar.
1: Bu lojistikte en önemli şey son 1000 metredir abi. Son 2 kilometredir. En önemli olan konu. Onun bir sendromu var. Balı alıp getirirsin ama geldi. İşte merkeze koydun, oradan ihtiyaç sahibine götüreceksin, fabrikaya ya da işte başka işletmelere, şunlara bunlara. Böyle değerlendirmek lazım. Yani biz, işte ben ona kızıyorum. Ölçek ekonomimiz hiç yok. Ya her şeyde fasonculuğu kabul ediyoruz ya Mustafa. Yani fasonculuk, tamam kardeşim biz imalat fasoncuyuz biz. Ben hakikaten de fasoncuyuz. Böyle olmak bir avantajımız var. Türkiye o kadar çeşitli malı ihraç ediyor ki ve 191 tane ülkeye, başka dünyada işi benzeri yok yani. Evet.
2: Teşebbüste çok güçlü bir ülkeyiz. Çok yani bunu kabul
1: çeşitli malı,
2: lazım.
1: Çok çeşitli malı 191 tane ülkeye ihracatını yapıyor.
3: Dünyanın her yerinde her gün bir Türk tüccara rastlar.
1: Her yerdeyiz. Evet. Rastlarsın. Her yerdeyiz. Yani bu işi yaptığınız...
3: Bu potansiyeli kullanmak, değerlendirmek,
1: evet. Bize
3: planlamak lazım.
1: Eksik olan şu, Batı kalkınmış, işte o kalkınmış ülkeler, her sektörün lokomotifi devlet olmuş.
3: Evet.
1: Her sektörün lokomotifi devlet olmuş. Mesela Mersin'de niye turizm yok diyoruz. Ya Mersin'de turizm açısından devlet yok ki turizm olsun kardeşim. Ne Turizm Bakanlığı var, ne bilmem Kültür Bakanlığı var. Yani işte, kağıt üstünde.
3: Şimdi Cumhuriyet'in ikilerinde iktisadi kamu teşekkülleri bu görevi yaptı. Demir çelik
1: şunu
3: fabrikaları,
1: bak,
3: şunlar bunlar.
1: Aselsan, Havelsan, devlet.
3: Tabii.
1: Döndürdüler çarkı. Şimdi bayraklar falan devam ediyor. Güzel bir şekilde, verimli bir şekilde yani okuduğumuza göre. Ne oldu? Onlar yavaş yavaş çekildi. Hisselerini azalttılar ve özele. Özele doğru gitti. Her işin böyle olması gerekir dünyada. Ama bizde maalesef ayrımcılık da var, yanlış yatırımlar da var.
4: Şimdi merak ettiğim benim en önemli konu, ki bizi izleyen iş insanları da aynı şeyi düşünüyor. Şimdi nasıl bir pozisyon alınması gerekiyor iş dünyası açısından? Önümüzdeki savaşın uzayacağı ve bölgesel hale geleceği öngörülüyor. Açık net. Çünkü İsrail'in de bu konudaki tutumu, İran'ı tam anlamıyla diz çöktürmeden, yani rejimini değiştirmeden daha doğrusu, bu savaşın bitmeyeceği yönünde. Ama farklı aktörler de işte Yemen'den Suriye'sine, Irak'a kadar yavaş yavaş da Çin'e, Sovyetler, Rusya'ya kadar dahil olma burada eğilimi de gözüküyor. Şimdi burada şey iş söyleyeyim. Dünyası Türkiye'de nasıl bir pozisyon, yani stokçuluğa mı yönelmesi gerekiyor, üretimi mi arttırması, azaltması mı, ne yapması gerekiyor? Hangi sektörler, hangi hamleleri gerçekleştirmesi önemli?
3: Şimdi
4: biraz sorun kapsamlı oldu ama
3: şöyle, ben önce şunu ya bir iş insanı olarak
4: değerlendirebilirsiniz.
3: Bir iş insanı, bir Türk vatandaşı olarak güçlü bir Türk

0: Türkiye'nin Orta Doğu'da Orta Doğu'ya el koymasını isterim. Yani o yapıda, o güçte bir Türkiye'nin olmasını isterim. Eğer böyle güçlü bir Türkiye bu bölgede olursa Orta Doğu'da her şey çok daha rahat olur. Şimdi üçüncü ülkeler
1: Osmanlı'yı tekrar geri getirmek.
0: Hayır, Osmanlı'yı geri getirmek değil. Ya Osmanlı,
1: Barak'ın anlattığı o zaten.
0: O Osmanlı'yı geri getirmek.
1: Barak'ın anlattığı o.
0: Hayır, onlar hayal. Onlar hayal. Yani. Osmanlı, yok, ya şimdi verin. Şöyle Osmanlı'yı tartışmaya açacaksın.
1: Yok, açmayalım.
0: Yani onu da konuşalım.
1: Yani ona da bilir yani.
0: Yani şimdi güçlü yani bir
2: kardeşim,
0: Türkiye'nin
2: imparatorluklar ulus yaratamaz. Yaratamaz. Osmanlı da yaratamamıştır. Tamam. Evet. Roma da yaratamamıştır.
3: 52 tane devlet çıkmıştır.
1: Evet, biraz dalgalandırdık size.
0: Türkiye'yi bizim bu duruma getirmemiz lazım. Eğer Türkiye'yi biz bu duruma getiremezsek, güçlü bir Türkiye, her yönüyle güçlü, demokrasisi güçlü, sanayisi güçlü, teknolojisi güçlü, eğitimi güçlü,
3: butlanı olmayan,
0: karakterli insanlar yetiştiren bir ülke hale getiremezsek, biz Orta Doğu kurtulamaz. Orta Doğu'yu ancak Türkiye güçlü gibi bir ülke kurtarabilir. Şimdi üçüncü ülkeler, ben bunu Orta Doğu'ya yaptığım şeylerde, konferanslarda şununla bununla falan da ben hep oradaki topluluklar anlattım. Üçüncü ülkeler gelip bu coğrafyayı düzeltemez. Anlatabiliyor muyum? Biz ne zaman burada güçlü bir ülke oluruz? Orta Doğu ülkeleri de bizim peşimiz. Onlar hep güce tapan şeyler. Şimdi iş adamları ne yapacak? İş adamları bir kere temkinli var. Şimdi hem bu butlan var, hem Orta Doğu savaşı var. Şimdi dinamik bir şeyimiz var. Ben hep o pandemi döneminde de söyledim. Türkiye'yi ayakta tutan özel sektör. Çok dinamik. Çok dinamik. Atılımcı, gözü kara, yeni pazarlar arayan.
3: Krediye ulaşabiliyor mu başkan?
0: Hayır, ya onları anlatacağım şimdi. Krediye ulaşamıyor. Yani bu özel sektör ayakta tuttu Türkiye'yi. Şimdi özel sektör ne yapacak? Tabii şimdi krediye, uzun süredir krediye ulaşmak zor. Şimdi bu mutlak butlanın da gelmesiyle krediye ulaşmak daha da zor olacak.
2: Fayda artacak.
0: Tabii ki. Yani şimdi bu şey endeksi, CPS endeksi
2: yükseldi.
0: 141'den 260'a çıktı.
3: Risk bu puanımız.
0: Da, tabii risk puanımız.
2: Her yüzü %1 evet. Tabii ki. Fayda artışı demek.
0: Şimdi bu bize her gelen biz krediler, bize verilen pahalı paraların faiz, bu da kime yansıyacak? Reel sektör, devlete bir şey olmayacak. Çünkü reel sektör borçlanıyor, kredi alıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sadece işini geliştirmek için para harcayacak. Yani şimdi bizim iş adamlarımız, ben daha önce böyle pandemi döneminde de böyle bir olay olduydu. Ben dedim bir arkadaş, o zaman oda başkanıydım. Lükse para harcamayın. Atıyorum dedim mesela, lüks araba almayın. Yanımda otomobil satıcıları var. Ya dediler başkan ne diyor, niye? Lükse para
2: harcamayın. Tabii işi, atacağız ya.
0: İşine yatırım yapacak. İşini teknolojik olarak geliştirecek.
2: Evet,
0: yani karlılığını arttıracak, üretimini arttıracak şekilde varlıklarının bir kısmını, yani öz kaynaklarının bir kısmını işini geliştirmeye harcayacak. Bizde en önemli şey bu.
3: Başkanım, bu dış borçtaki devlet garantisi durumu.
0: Devlet garantisi garanti oluyor ya, çok büyük holdinglere falan oluyordur, belediyelere oluyordur.
3: Yani KOBİ'ler, hep KOBİ'ler.
0: KOBİ'lere devlet olmaz ki.
3: O gün geçen Mesihat'ta yine KOBİ'lerle ilgili bir toplantı vardı. Orada da gelmişler işte, vereceğiz ama istihdam şartı, şu şartı, diğer şartlar var. Siz daha bilirsiniz de. Bunlar sadece yasak savma gibi
0: yasak
3: küçük.
0: Yani
3: 5-10 kişilik istihdamın ülkeye ne faydası olacak ki? Ama devlet bu garantisini KOBİ'lere ve diğer girişimci firmalara bu faiz oranlarıyla yüzde el alem dış ülkeler borçlanırken %0.5-1'inden borçlanırken biz dışarıdan %4'le kredi bulma imkanı bile zor sağlarsak ülke ekonomisi ve özel sektör nasıl toplanacak?
0: Düşün. Bu kadar zor şartlarda bu kadar dinamik, üretken bir özel sektör var Türkiye'de. Batılı ülkelerin faiz oranlarıyla borçlanan bir özel sektör düşünün Türkiye'de neler yapmaz.
3: Ama başkanım 20 bin tane kongortutu var ülkede.
0: Ya tamam işte onu diyorum.

0: ben sana. Ne yapmaz yani o şartlarla borçlanan.
1: O zaman bu izin yolunun daha gelecek demektir. Yani şartlar giderek zorlaşıyor yani.
2: Yani tabii bu,
1: gerçekleri
2: ekonomi,
1: görmemiz yani lazım.
2: Dünya
1: biraz.
2: Piyasalarındaki ya ekonomi
0: ben şey yapıyorum. Ya o şartlarda sağlansa ayrı bu evet. Şart bu dinamik evet. Özel sektör neler yapmaz? Yani
1: girişimcidir Türk milleti, girişimcidir.
2: Yani dünya piyasalarındaki lazım. Sermaye birinci de güvenlik. Yani adalet birinci zaten beklenti değil mi? Hukuk.
1: Hukukun ve adaletin olmadığı yerde tabii, yatırım olmaz.
2: Bu çok
1: olmaz.
2: Önemli.
0: Ya sermayenin zaten dini imanı şey yoktu. Sermaye hukuk. Sadece güvenliğe bakar. Güvenliğe bakar.
2: Biz eskiden evet. Hep bir yabancı sermayeyi çekme şeyi konuşuyorduk.
3: O çıktı sıcak para geldi.
2: Hiç yani hep böyle yabancı sermaye
3: fabrikalar geldi.
2: Dubai gelsin.
1: Ve sektörün hisseleri geldi.
3: Sadece
1: adamlar küçüldüler ya.
3: Şeyin hızlı paranın, sıcak paranın geldiği şeyler var. Arbitraj farkından yani kur farkından faydalanan adam diyelim ki Japon bozduruyor, Türkiye'ye geliyor. Döviz hangi bazında. Şartlarda geliyor? İki şeyi istiyor senden. Ya ben aldım 10 milyon dolara geldim.
1: Ama
3: Merkez Bankası'na bozduracağım.
1: Tamam.
3: Türk lirasına çevireceğim.
1: Fayda.
3: Ama diyor ki bir kurlar artmayacak.
1: Birinci
3: kurlar
1: şart.
3: Böyle sabite yakın gidecek. İki, yüksek de faiz vereceksiniz. Ya geliyor adam 10 milyon dolarla, parayı bozduruyor Türk lirası. Faiz
2: 15 milyon dolarla gidiyor.
3: Onu 15 milyon dolar yapıyor. 15 milyon dolar karşılığı Türk lirası yapıyor.
1: Alıp geliyor.
3: Merkez Bankası'na geliyor. Yeniden dolara çeviriyor. Ama dolar gerçek artışı olsa adam bu kadar kar etmiyor.
1: Kazanamayacak.
3: Değil mi? Bakıyor ki kur yine aynı. Alıp gidiyor abi. Şu anda o Türkiye. Sıcak para ki daha da dün de yasa çıktı biliyorsunuz. Artık kara para, ak para her şey aynı oldu. Yani ayrım yok. İstediği parayı getirecek. İster kaçakçı olsun, ister katil olsun, ister terörist olsun. Devlet hiçbir şey sormuyor.
0: Bu yani. Dışarıdan mı ya? Türkiye içinde
3: dışarıdan getireceksin.
0: Bundan paranı götürürsün. Zaten
1: sana geri
0: getirsin dışarıda. Herkesin parası dışarıda. O tür kesimin paraları hep dışarıda. Onlar gelecek buraya zaten.
3: Onlar gelmez. Yani kara paracılar gelir.
0: Kara paracılar.
3: Mesela bu iddia, yasa dışı iddia evet. Diyorlar ya.
1: Onlar gelir.
3: Ben takip ediyoruz. İşte yakalandı bu. Dediler ki işte 1 milyar dolar şu bu falan. Bunun tutarı var ya 150 milyar dolar Türkiye'de. Bunun. Ben her konuşmada da söylerim. Türkiye'de kaynağı belli olmuyor. Kaynağı belli de belli değil diyoruz artık. Kaçakçı ne bileyim işte altın kaçakçısı ya da silah kaçakçısı diğerlerini koy. Belli kaynağı. Ve müthiş bir para var. Bu parada da en çok da Mersin'de var. Ya iki sene önce ben konuşsaydık deseydik ki Mersin'de 1 milyon 300 bin dolara daire satılacak. Hadi lan geç. Değil mi? İnanır mıydın ya? İnanmazdın. Satılıyor. Mersin'de 1 milyon 300 bin dolara daire satılıyor.
0: Bak.
3: Ya nasıl bir konuma geldi?
0: Cemal Bey, pardon. Sürekli mesaj izliyorlar bizi.
2: Evet.
0: Şey gönderiyor. Şeyi çekip gönderiyorlar. Demek program
2: program bayağı, her taraftan izleniyor. Onu da değerlendirmek lazım.
0: Her taraftan.
2: Ankara'dan da izleniyor. Belli odaklardan sayın. Ya nereden geldi?
1: Sayın
2: İstanbul. Bu öyle diyoruz ya nereden geldik yolu?
4: Şimdi ben bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz.
1: Yani, buyurun.
4: Türkiye'deki ekonomik problemleri ya da zorluklarımızı aslında biz sadece Türkiye'de olanmış gibi değerlendirirsek yanlış değerlendiririz.
2: Buyurun bravo.
4: Dünyadaki bugün Avrupa ülkeleri bile çok zor günler geçiriyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyorlar. Dünyada çok ciddi bir sıkıntı var. Dünyanın ekseninde değişiklik ve kaymalar var. Meseleyi sadece bir Amerika İran meselesi ya da İsrail İran meselesi olarak okursak yine bizi yanlış yerlere götürür bu. Biz şu anda yaşadığımız olayları sadece Türkiye'deymiş gibi değerlendirmeyelim bence. Biz dünyada sıkıntılar var. Dünya ekonomisinde Amerika'da bile şu anda çıkmaz sokaklardalar. Silah satabilmek için birçok şeyler, eylemler yapıyorlar. Birçok olaylar yaratıyorlar. Emperyalist güçlerin uzun yıllardır taktiklerinden bir tanesi bu. Ama biz Avrupa'nın bile şu anda zorlandığı durumda Türkiye'nin çok iyi şartlarda olmasını bence normal kabul etmememiz lazım. Zorluklardan geçiyoruz. Zor dönem

0: günlerden geçiyoruz. Belki en büyük şu anda Türkiye'nin başındaki bela krediye müteşebbislerin ulaşamaması, faizlerin yüksek olması.
1: Yüksek, ulaşıyor da yüksek.
0: Evet.
2: Mustafa Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu söylediğiniz tabii gerekçeler yurt dışında ve olan etkileşimden olabilir ama yönetimsel hatalar yok mu sizce?
0: Vardır, vardır, vardır. Olmaz olur mu? Yani yönetimsel hatalar bence
2: yanlış ülke, politikalar, nas politikaları.
0: Ülke yönetimi
2: bunların etkisi var, olmuş olabilir mi?
0: Ülke yönetimi her zaman için sorunların, çünkü biz hep sorunlarla uğraşıyoruz. Biz çok sorunlu bir bölgedeyiz. Ben 45 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Hiç hatırlamam böyle 2 yıl, 3 yıldan fazla iyi günler yaşadığımızı. Hep 4-5 yıla bir krizler olur,
1: savaş
0: sorunlar
1: çıkıyor.
0: Olur, savaşlar olur. Ama burada savaş. Hükümetin güçlü ve konuyu iyi okuyan, olay olduğunda onun hemen önlemlerini alan, onlara yeni alternatifler sunan, yeni açılımlar yaratan bir pozisyonda olması lazım.
2: Yani başkanın dediği gibi liyakatlı kadrolar lazım.
0: Şimdi bir tek onlarla da bitmiyor. Liyakatlı kadrolar tabii ki olması lazım. Ben üniversitelerin yeteri kadar aktif bir şekilde, yani biz olaylara sadece öğrenci yetiştiren kurumlar olarak üniversiteleri değerlendiriyoruz. Aslında burada da şehirlerin ve ülkelerin önünü açmaları gerekirken şu anda o pozisyonda çok fazla bir yol alındığını düşünmüyorum.
1: Benim bir yazım var. Pardon, lafını kestim. 4 üniversiteli kent ama üniversitesiz kent diye bir yazım var. Yani, ama bir de tabii üniversitelerin yapıları da bozuldu. Ya, onları da fikir üretmeye, şey yapmaya, toplumun içinde
3: bozdular abi,
1: girmeye mesela bir şey, isim falan söylemeyeyim. Bir şey kuracağız. Platform ya da bir dernek gibi bir şey, akademisyenlerin evet. olduğu, yani akademisyen derken akademik meslek insanlarının yer aldığı bir şey. Yani alalım diyoruz üniversitelerden, hep böyle ya herkes bir korku içinde. Yani
0: temel görevleri şehirlerin önünü açmak olması gerekirken işte buna yanaşmıyor üniversiteler. Yanaşmıyor. Ya da bu konuda elleri kolları bağlı ya da yeteri kadar şey göremiyorlar. Yani kendi işlerine kapanmışlar.
2: Kemal Bey'in bu sorusuna, buyurun, baş sorusuna dönecek olursak ne olacak, nereye gidiyoruz, sonuç nereye varacak diye sorusu. Bu savaş ve bu sürecin son dönemlerde Trump'ın Çin'i ziyareti, Putin'in arkasından Çin'e gitmesi ve buradaki bir ortak mutabakat görünmesi ve Körfez'le ilgili sorunun çözüleceği gibi görünüyor. Ama İngiltere Başbakanı'nın bir açıklaması vardı. Dedi ki Körfez Savaşı ve Boğaz, Hürmüz Boğazı bugün açılsın, bunun yansımaları en az 2 yıl devam edecektir dedi. Buna göre hazırlanmalıyız dedi İngiltere Başbakanı. Çünkü dedi buradan gelen gübreye etkisi, yani sadece petrol lojistikte değil, gübre ve ham madde etkisi üzerinden büyük bir sıkıntı doğduğunu, bunun tarım sektörüne yansıyacağını, bu yansımaların da dolayısıyla uzun bir süreç, en az 2 yıllık bir süreci kapsayacağını öngörerek proje hazırlıyoruz dedi. Yani bizim hükümetimiz de, bizi yönetenler de bunun öngörüsünü doğru tespit etmek suretiyle doğacak risk analizini hesap ederek bu tedbirini almalı. Soklar mı yapacaklardı? Sübvansiyon mu uygulayacak tarımda veya çiftçiye, köylüye, üreticiye, gübrede bir şey mi yapacak? Bunların hepsinin tedbirlerini alıp ekonomik tedbirlerin, ekonomik programların, yani kısa ölçekli değil, orta ölçekli ve uzun vadeli programların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de hükümetin bir çalışma yapıp bunu da halka anlatması gerekir. Bizi de ikna etmesi gerekir. Ama şimdi bunlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne plan kurmakla uğraşıyorlar. Halkın dertlerine plan kurmakla uğraşmıyorlar.
1: Şimdi şöyle şu taraftan bir de bakalım. Yani o haklısınız tabii, o şekilde gelişiyor işler ama şimdi şirketlerin 50 yıldır bu işin içindeydi, işte şirketlerle beraberiz. İşletme sermayesi yetersizliği var bütün şirketlerde. Ben 50 yılda şunu gördüm ve şu Türkiye ekonomisi ticari kredi faizlerinin, otomobil faizlerinin ve konut kredi faizlerinin oranına göre ya büyüyor, genişliyor, coşuyor ya da küçülüyor, rezil oluyor. Şimdi neden? Hep şunu söyler, büyük ekonomistler bile, eğer işletme sermayen eksik kaldı, ya bir fırsat çıkacak, ben biraz para biriktireyim, koyayım dediğin zaman kendi paranı kesinlikle koymayacaksın. Kredi. Bankaya gideceksin, bankadan ama, alacağım, bekleyeceksin.
2: Ama bu faizleri nasıl koysun alsın
1: işte Ahmet? Orayı söylüyorum. Yani Türkiye'de bakın %15-20 arasıdır ekonomiyi normal döndürecek faiz. 50 yıldır takip ediyoruz buna. Ama bu faizle dediğim gibi devlet doğru işleri yatırmayı. Mesela bugün ihracatçılara %22'den Exim Bank kredi veriyor. 30 milyon dolar, 40 milyon dolar 12 ay taksitle veriyor. Ama şartı var. Bankadaki dövizin aktif dövizin tutarı aktif tutarının %10'u geçmeyecek. Aktif bakıyorsun. Gel diyor, veriyor sana. Öbür türlü döviz varsa zaten vermiyor. Ve onlar da büyükler bir tek teminat mektubuyla alıyor bu parayı. Benim müşterim var biliyorum yani 60 milyon doları Exim Bank'tan bir onun yan bankası var hangisi ise teminat mektubuyla aldı. Teminat mektubunu verdi. Alıyor da sürekli. Onu kullanıyor, çeviriyor. İşte bu işleri unuttuk. Bu işleri beceremiyoruz. Orada palavracılar yukarıda oturmuş bu işlerle ilgili olanlar ya kardeşim sen bana söyle KOBİ ya da esnaf krediye nasıl ulaşacak? Kredi için bir sürü kapılardan geçiyor. En son kapıya geliyor. Önünde kocaman bir duvar. Kocaman duvar. Olmaz. Bu ekonomi krediyle dönmeye alışkın bir ekonomi. Evet.
2: Ama Ahmet Bey, buradaki, şimdi buradaki sorun o değil Ahmet abi. Para da olabilir, sermaye de olabilir. Siz normal ticaret yaparak ithalat, ihracat, lojistik ne iş yaparsanız yapın ekonomik olarak azami kazanacağız limit %20-30 civarındadır. Evet. Adam sermayesini buralarda bu şekilde değerlendirip bir sürü insanla uğraşacağına gider betona rant sağlar, arsaya rant sağlar, oradan alır %200 kazanır. Son dönemdeki ülke yönetimindeki beton rantına dönük yatırımlar, sermayeler o tarafa aktığı için veya faiz üzerinden bir kazanç temin etme yönüne gittiği için ülkemizde istihdama dönük, yatırıma dönük hiçbir yatırım yapılmamaktadır. Sorun buradan kaynaklanmaktadır.
1: İsmail Bey, inşaat sektörünü vergilendirsen bu işler olur mu? Hiçbir iş olmaz.
2: Oradan da
1: vergi ödemiyor adamlar. Ne devlet müteahhit ödüyor, oradan da özel müteahhit ödüyor. Evet.
2: Gelir vergisinden memurdan %40 alıyorsun. Maaşlıdan, bodrolu'dan %40 alıyorsun. Ama oradan rant sağlayan bir arsanın imar değişikliği yapmak suretiyle milyarlarca kazanan insanlardan 5 kuruş almıyorsun.
3: Evet, son dakika gelişmesi Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez en uygun zamanda CHP'yi kurultaya götürme niyetini iletti.
2: En uygun zamanda. Evet. Demek ki bir yasal mesela sınırlama yok. Yok
3: yani çünkü. Önümüzdeki yıl en uygun zaman.
1: Kurultay'da anlaşıldı. Evet, yani zaten seçim geliyor. Seçimden önce yapmaları lazım.
3: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Son sözleri alalım. Siz de bitireceğiz. Evet. Mustafa Bey. Evet abi son çok konu ilişkin olarak.
1: Tehlikeli baktın ayağım.
2: Başka
3: hangi konu? Ezel şey yapınca. Ya son dakika deyince ya bari buraya dönüp de bitirelim.
4: Ya şimdi
3: yine iş dünyası ilgili
4: ilk başta herkes böyle bir şey yaptı, heyecanlandı, hiddetlendi, olmayacak şey yaptı falan gerek filan yok. Ama hakikaten aklı selim insanlar burada devreye girecekler. Zaten kamuoyunda görülüyor yani böyle bir kararın kamuoyunda benimsenmediği.
1: Daha çok bugünden çok daha karışacak CHP. Bugünden çok daha karışacak.
4: Aklı selim olarak hareket ederlerse.
1: Ya izin vermezler kardeşim. Ya bu darbeyi yapan yani.
4: Peki ne yapılacak? Ne yapacağız?
1: Ben sana söylüyorum bak kardeşim.
4: Ne yapacağız?
1: Ne mi yapacağız? Bir defa iktidar, mevcut iktidar CHP'nin bu halinden 100 kat daha karışması, bozulması için elinden geleni yapacak.
4: Yapsın.
1: O yapacak. Ne olacak bu sefer?
4: Ne olacak?
1: Ya şimdi alternatif, iktidar alternatifi bir parti ortaya çıkamayacak. Öyle ya da böyle CHP ya mutlaka zaten parçalanacak.
4: Zaten bu oyları. Karar, bu karar tabii bütün siyasilere bir parmak sallamak. Yani siyasi

0: partilere, herkese.
1: Ya ben bakın
0: sert muhalefet
1: benim
0: yapan.
1: Mesela tahminim şu. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'yla el sıkıştı. Anayasa değişikliği konusunda el sıkıştı. Yoksa böyle bir şeyi iktidar bu kadar da zalimce davranmaz yani mahkemeler. Böyle bir karar olmaz ya.
2: Evet.
1: Bu büyük bir şey yani. El sıkıştılar. Bakın göreceğiz. Temmuz ayından sonra sadece Türkiye yeni anayasayı konuşacak. Göreceksiniz.
2: Evet, sayın İstek, şimdi ben seçmen davranışları açısından irdeleyeyim size bunu. Şimdi Türk toplumu çok enteresan bir toplumdur. Baskıyla, zulümle böyle mağdurlar yaratmak suretiyle bir şey elde edeceğini hissedildiği zaman bir baskıyı Türk toplumu ve Türk seçmeni öyle bir ders verir ki anlayamazsın.
1: İşte mağdur.
2: Anlayamazsın. Mağdurdan yani. Bunun örneğini Kenan Evren döneminde 81'de geldiğimizde %99'da seçilen Kenan Evren'in baskısıyla Calpa oyu gidip vermemişlerdir. Horoz Partisi'ne Sunalpa geldiler. Özal'ı tek başına iktidar yaptılar.
3: Ha, bir de şu
2: buradaki
3: %95'le Cumhurbaşkanı seçilen Kenan Evren evet. Güçten düştü bilmem ne
2: oldu.
3: %85'te yargılanmasına
2: oy verildi. Yani bu toplum enteresan bir toplumdur. Ben olacakları söyleyeyim. Burada Cumhuriyet Halk Partisi aklı selim insanların olması gerekeni başkanım söylüyor. Burası olması gerekeni söylüyor. Orası da Cumhuriyet Halk Partili olduğu için kendisi de buradan daha böyle felaket senaryoları
1: daha yazıyor. Felaket oluyor.
2: felaket senaryosu yazıyor. Öyle olmaz. Bu işler öyle olmaz. Evet. Bu işler
1: ya bu insanı
2: kurgulandığı şekilde
1: CHP'ye ölümüne vurdular bu butlan kararı ama
2: Ahmet abi kim vurdu?
1: Saray vurdu canım.
2: Hayır canım ne yani? Sarayı vuruyor? Şikayet Allah eden Allah. CHP'li.
1: Nasıl?
2: Mahkemeye gidip müracaat eden CHP'li.
1: Bakma sen kardeşim.
2: Yargılayan CHP'li.
1: Sen kararı alan mahkeme heyetine bakacaksın.
2: Mahkemeyi verdiren CHP'li.
1: Kararı alan Yüksek Seçim Kurulu'na
2: sebep
1: bakacaksın.
2: Sebep olan kim?
1: Kim atadı bunları?
2: Sebep olan kim başkanım?
1: Ya her kurultayda böyle şikayet oldu. İşte hep yıllarca kurultay delegeliği yaptık. Şikayet olurdu. Ama
3: ya bir şey değil mi? Yani. Ben de
1: nereden geldi bu biliyor musun? Bu, bak Bursa'da bir şikayetten Bursa'da bir şikayet CHP seçimiyle ilgili abi
2: Hatay
1: ters gönderdiler.
2: Belediye başkanı.
1: Hayır onda da değil abi. Ters gönderdiler olayı. Butlana getirdiler. Kim yaptı bunu?
2: He. Evet, kim şimdi, sebep oldu?
1: Kim yaptı bunu?
3: Çok teşekkür ederim arkadaşlar uyarıyorlar.
2: Hayır, kim sebep oldu?
1: Ya sebebi bırak bak hayatım. Şimdi bundan çok daha kötü işler oldu bu ülkede. Çok daha büyük sebep ama olanlar oldu.
2: Sebep olanlar.
1: Hiç olmadı da. Ya bakın.
2: Bunu fırsata siyasi parti.
1: Ya bu bakın ne Kılıçdaroğlu ne CHP meselesi bu mesele.
2: Soru işte.
1: CHP'nin dediği bu mesele Türkiye'nin rejim meselesi.
2: Evet.
1: Rejim meselesi ya. Başkası
2: partiler.
1: Anlatamıyorum.
2: Abi, öyle olmaz.
3: Sayın Ulaşoğlu programı tamamladık.
2: Bir dakika.
3: Uyarıyorlar.
2: Ama bitmedi.
3: ama tamam da toparlan bitsin yani.
2: Ya Kemal'cim bitmiyor yani bitecek. Ya
3: bitmez.
2: Şimdi ben diyorum
3: çok
2: ki.
3: Çok konuşuruz.
2: Hayır abi.
3: Gündüz yayınlarına beklerim.
2: Sen gündüz yayına çıkar.
3: Gelin konuşalım. Yani
2: abi, anladım da şimdi.
3: Ne zaman bu kararlar konuşsak.
2: İstihbar olmak için kurulur ya.
3: Gerginlik ve hemen ağzında ortaya çıkıyor.
2: Gitmemek üzere de.
4: Biz ekonomiyle lojistiği konuşacaktık.
2: Ne kadar
4: güzeldi. Evet ona aslında çok değinemedik.
3: Gelecek buyurun. Bu konuyu
2: da abi hakemi de yeneceksin. Federasyonu da yeneceksin.
3: Evet.
2: Sebep olmayacaksın. Evet. Kemal işte.
3: Yani Galatasaray gibi olacaksın.
2: Aynen
3: bizim bu.
1: Desen katılıyorum. Desen ki Galatasaray gibi olacaksın. Evet. Başka bir şey söylemene
2: hep
1: gerek yok.
2: Hep kazanacaksın. Hep kazanacaksın.
3: Tamam. Değil mi? Şimdi söz Mustafa açık gözle. Bu program biraz sandviç formatına döndü. Arası iyi güzel ama maalesef
5: ortaya karışık oldu.
3: O yüzden size benim konuya ilişkin olarak bir toparlama yapın. Son olarak sözü size verelim. Tabii ki derneğinizin de çalışmaları ve hatta yani kamudan beklentileriniz, merkezi idare eden beklentileriniz iktidardan mutlaka vardır. Onlarla ilgili bir mesaj içerirse iyi olur.
4: Şimdi tabii ben davetinize icabet ettim. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz tabii ki burada siyaset konuşunca biz dışında kaldık bu işin. Ama isterim ki bir gün daha geniş bir programda hem gümrüklü antrepoları hem lojistiği daha derin anlatmayı, konuşmayı isterim. Bir başka programda umarım onu yaparız. Şimdi kötü tablolar var. Şu anda kırgın olan insanların yorumları var. İnsanların şahsi fikirleri var ama ben ülkemiz gerçekten kötü bir virajdan geçiyor. Umarım bu viraj ülkemize zarar vermeden bir an önce biter. Ülkemizin önü açılır. Bu dünyadaki şu anda olumsuzluklardan en az zararla çıkarız. Kendi iç meselelerimiz var. Bir de dış tehditler, dış meseleler var. Yani bunları birbirinden ayıramayız. İç meselelere çok gömülürsek dışarıdaki olumsuzlukları görmezden gelmiş oluruz. Asıl sorun da aslında orada. Onun için Türkiye bence iç meselelerini de çözmeli ama nasıl çözecek çok zor. Her gün yeni bir olay, yeni bir mesele ortaya çıkıyor. Önümüzün açılması lazım. İş adamlarının, iş dünyasının refahı erebilmesi için kendini güvende hissetmesi lazım. Yani güvende olursa iş dünyası hareket eder. Şimdi savaşların olduğu yerde kim ticaret yapar? Örneğin Orta Doğu'daki şu andaki ülkeler geçmişte ticareti yapmaya çalışıyorlardı. Yollar kapalıydı. Şimdi yollar açılmaya çalışıyor ama bir tarafta da füzeler atılıyor. Bir tarafta savaşlar var. Bu dönemde ekonominin canlanması bence çok da normal değil. Önce bunun bir hasbihal edilmesi lazım. Bir yere varması lazım. Görüntü o ki işte Çin, Rusya ve İran, Amerika bir anlaşmaya vardılar. Ama bu anlaşma İsrail'i tatmin ne kadar eder? Amerika'nın bir kanadını ne kadar tatmin eder? Amaçları İran'ı ikiye ya da üçe bölmek iken şu anda bu durumda sadece körfezi açarak bu işin içinden bence çıkmazlar. Bu iş uzun vadeye yayılır. Uzun vadede de bir takım hesaplar, kitaplar yapılır. Çok daha gördüğümüzün daha dışında bence şeyler var. Planlar var, projeler var. Bu tabii. Neticede sadece İran'la da kalır.
2: Uzun vade, bölgeyi ilgilendiren planlar evet. Var.
4: Yani şimdi körfezin derinliğinde orada Arap nüfus var, oradan beriye geliyorsunuz. Urumiye bölgesinde Kürt nüfusun yaşadığı yer var. Burayı bir çevreleme hesapları, kitapları karşımıza çıkacaktır. Yani neticede bugün Irak bölündü üçe. Neden bölündü üçe?
2: Evet.
4: Bunu yani iyi hesaplamak lazım. Evet, önümüzdeki önemli olan konularımız bunlar. Evet. Bunlardan bir önce ülke kendini kurtarabilirse umarım.
1: Yani, şunu söyleyebiliriz Mustafa. Açık gözün söylediklerinde iş dünyasının kafası rahat olacak. Evet. İşini gücünü yapacak. Başka şeylerle ilgilendirmeyeceksin. Rahat olacak. Önünü görebilecek.
4: Devletinin gücünü de arkasında hissetmesi arkasında lazım ki işini doğru yapabilsin.
1: Şimdi iş dünyası
2: da çalışacak.
1: Sayın Başkan, iş dünyası biliyorsunuz. İş dünyasının başkanları, TÜSİAD başkanları ülkenin ekonomik durumu, günlük durumu hakkında bir beyanda bulundukları zaman içeri alıyorsun.
2: İçeri alıyor. İşte onu söylüyorum yani.
1: nasıl beyanda bulunacaklar? Evet. Rahat olacak. İş dünyası nasıl sesini çıkarsın yani? O şeyi sendika sesini şimdi, çıkaramazsın.
6: Evet, üniversite çıkaramazsın. Biz de burada sohbete yani devam edeceğiz. Ama en son olarak bayramınızı kutluyoruz. Nice bayramlara diyoruz. Mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun. Barış kardeşlik kazansın. Tabii ki siyasette bu tip dalgalanmalar her zaman gerçekleşmiştir. Geçmişe baktığımız zaman vardı, bugün var, yarın da olacak. Önemli olan kardeşlik hukukunun devamı. Gelinen noktada bizler gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz.
7: Bir cümle söyleyebilir miyim? Sizin
6: söyle.
7: Gibi. Bakın devletler evet, ölümsüz kurulur. 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl. Türkiye Cumhuriyeti ölümsüz kuruldu. Daha 100 yılı geçirdik. Evet. Bu dönem içerisinde devlet olarak, Türkiye olarak iyi günlerimiz de olacak, sıkıntılı günlerimiz de olacak, mutlu ya da mutsuz günlerimiz de olacak. Şimdi biz şansımıza şöyle bu döneme geldik. Ne yapalım? Gidecek halimiz de yok bu dünyadan. Ama tabii iyi olacak. Evet. Yoksa devlet gitmez. Tabii iyi olacak.
6: Yani. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar. İyi bayramlar.

0: En büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Komşuda 89.

0: Elazığ'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu...

0: Galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi

0: 02 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel, bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben aşkta hep ırgatım. Ne karada katım var, ne denizlerde yatım. Bir Allah'ım var, bir de aynaya bakacak suratım. Benim hayatım roman.

Gözlerim, hayallerim, hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum, büyük şehirlerin ölmüş genci.